gecelerin gecelerden yalnız. Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım. Her çileyi gördüm. Hayatın her zilvesine alıştım. Yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum. Acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolmuşum.

bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, imzayı atarken evet desene, durdur bu nikahı, nikah memuru.

gece. İnan ne sitemim ne de ahım var. Sanma ki tükenmez, bitmez bu gece. Benim Allah'ım var, ne gamım var. Senin yakacağın

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne hala. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlık

Ben ömrümde hiç bu kadar ıslanmadım. Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamak.

Seni umutlarıma ektim, onlarla biçeceğim. Ve ben seni yarın seveceğim. Unutma, unutulanlar...

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tem Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük çalışmaları var. Kozyatağı Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ile 67. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı başlıyor.

Sabah günaydın herkese, hoş geldiniz. 7-4 geçiyor, yine sıcak bir gün bizi bekliyor. Normalde dün okumuş olduğumuz haberlere istinaden aslında bugün yağmur gibi bir durum söz konusuydu ama o durumuna baktığımda bugün de yok. Yarın da yok. Cuma cumartesi ile ilgili bir yağmur durumu söz konusu. Havada 25-27 derecelere düşecek ama birkaç günde ısınacağız diyelim.

Hacı Kemal kim? Hüseyin abi. Günaydın diyelim Hüseyin Çetin Bulut'a, tasarımcı Kemal'e. Günaydın. Atacı'nın yanında arkadaşı varmış. Kim? Dur be, Amelia. Arkadaşı Amelia da bize selam göndermiş. Bir şarkı çalar mı diyor. Sıradakini göndereyim alsın. Dün akşam Fenerbahçe 1-0 kazandı. Bakalım yetecek mi diğer maça? İnşallah yeterli olur.

0: İzzet zam yok, zam yok. Kötü haber vermek için hazırlık yapıyor da İzzet zam yok.
1: Olur gitmeden bir daha düşün, bir daha düşün.
0: Hasan Danimarka'dan günaydın, Fenerbahçe'yi tebrik eder. Bugün öbür takımlarımızı, dedin, sadece baktım Başakşehir'in maçı var. Başakşehir Turku ile oynayacak. El Turku öyle bir takım herhalde. Başakşehir'e başarılar diyelim. Bizim maç var mı? Midland'la mı oynayacaktık? Yarın mıydı bilmiyorum. Şu an Muhammed Salah konusuna odaklanmış durumdayız. 12 milyondan 20 milyona çıktı rakam. Menajer vasıtasıyla. Başka ne yapacak bilmiyorum. Yani alsa bir dert, almasa bir dert. Harbiden bak, transfer yapsa bir dert, yapmasa bir dert. Neyse, Fenerbahçe'yi kutladık, Başakşehir'e şimdiden başarılar diledik. Takımlarımız inşallah hak ettikleri noktada devam ederler diyelim. Ama bir sıfır az oldu ya, çok gol kaçırmış Fenerbahçe. Önümüzdeki maça bakacağız.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: İlaç gibi radyo.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tahmin de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tahmin dersin. Tahmin. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tahmin.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tahmin.
5: Tahmin uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
8: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.

0: Harman Kardon Aura Studio 5 Bluetooth hoparlör siyah 18.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Güç bende artık!
2: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
3: İskeletor ailemi aldı. Ve dünyamızı yok etti.
2: Bu yaz gücü keşfedin.
3: Hepsi onlar için.
2: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
4: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
3: Konuşma zamanı geçti artık.
2: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
5: Evde huzurla. Yolda güvenle.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Isıtma teknolojisi tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Ankara'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: Ben Serkan Özden, Kral FM Gönül Dostu Şener'i dinlerken duyduğum anonsla ASKİ önünde müzik aracını yakaladım ve hediyemi aldım. Sıradaki parçamı da kuzenim Aytekin Karataş'a armağan ediyorum.
4: Herkese merhabalar. İsmim Şenay Kıratlı. Kral FM'de Harbi Kız'ı dinlerken anonsu duydum. Otobüsün Eryaman'da olduğunu öğrendim. Otobüsün yanına gelip şifremi söyledim ve hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı Buket arkadaşım ve ailesine armağan ediyorum.
2: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
5: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.

Kayseri'den Ferdi, o da bütün takımlara başarılar diliyorum diye yazmış. Galiba bir takımımızın tek başına bu işi halledemeyeceğini düşünüp bütün takımlarımıza saldırın başarısı temennisi. Bu akşam Başakşehir'e. Fransa'dan uzun yol şoförü Sedat, günaydın. Son 3 hafta sonra vatana süreceğim. Paris'ten Almanya istikameti diyor. Geçerken Bülent'e dikkat et, tampon çatmasın. Almanya tarafında. Fenerbahçe'nin galibiyetini tebrik ediyorum diyor İzzet. Akşamki oyun Dünya Kupası'ndaki milli takım gibi, top bizde, bir ileri bir geri. Ha, dün zam yapmışlar. Mazot uçmuş zaten de. Benzin 65-66'larda. Mazot 73-74'lerde. Allah sonumuzu hayır etsin. Zorla bizi sağlıklı yaşamayı diyorlar. Yürüyerek mi geleceğiz?

Aleykümselam Sadi, maçı gösterirler mi önümüzdeki maçı bilmiyorum ama zor geçecek diyor Fenerbahçe'nin maçı. Yani ben de öyle düşünüyorum. Yani 2-3 gol atsaydı daha rahat olurdu gibi geliyor. Hasan, herkese selam. İyi oldu bak, herkes seni soruyor. Hasan nerede diyor yani. Denizli'den Hüsnü Hanım, Mersin'deki oğlu Mahmut Ayhan'a Allah kurtarsın diyelim. Bu arada Bülent adresi istiyorlar. Sedat geçerken bir uğrayacakmış. Tamponu yaptıralım diyor. Bir uğrayalım. Anlar, ototamircisi zaten. Şeyde Düsseldorf'ta Oberhausen'da kendisi. Düsseldorf Oberhausen. Orada tamponcu Bülent kim de herkes tanır.

0: civelek civelek.
1: Ay yaşlanıyoruz galiba. Bak klasik Türk sanat müziği fasıllar falan böyle ne sarıyor ama var ya. Bugün de ona kadar mıyız diye bir mesaj geldi. Herhalde benimle birlikte program yapacak. Ona kadarız da sen gelmedin yani. Neredesin? Bugün de ona kadar buradayız. Şimdi normalde günlük hayatımızda, evde, dışarıda başımıza gelen çok basit bir şeyden bahsedeceğim. Yemek yerken veya kahvaltı yaparken bir poğaça, bir simit parçası veya bir ekmek parçası yere düştüğünde böyle hemen onun bir şeyi vardır, 5 saniye kuralı vardır, üfleyip ondan sonra yer misiniz? Yiyenler var mı? Yere düştük ama ne olacak ya, burası temiz zaten. Üfleyip ben çok yaptım. Halen de yapar mıyım? Temiz bir ortamdaysam yapıyorum abi, engel olamıyorum kendime. Çocukluğumdan gelen klasik bir pelesenk olmuş bir hareket bu bizde. Peki bununla ilgili ne diyorlar uzmanlar? 5 saniye kuralıymış bu zaten. Peki bu aldığımız zaman üflediğimizde bu hijyeni sağlıyor mu? Temizliyor mu? Zaman gösterir ya da hastalanmazsak, başımıza bir şey gelmezse ortaya çıkacaktır diye. Ama diyorlar ki bakın yani ne olursa olsun bakteriler anında bulaşır. Ya biz kamyonun orada bize bir şey olmaz, atın ölümü arpadan olsun diyen insanlarız. Kamyon muhabbetini bilirsiniz. Yere düşen parçayı da kaldırıp atmayız. Üfle, onu yemezsek doymayız biz. O parça bizde eksiklik yapar. Yere düşen nimet atılır mı ya? Ha yer çok pisse, ıslaksa. Eyvallah, hemfikiriz. Kaldıralım atalım ama. Her yere düşen de çok.

Siz dışarıda kaptan Şener abiyle arkadaş değil misiniz diyor. Ben kıskanıyorum, o çok yakışıklı. Biz arkadaş değiliz onunla. Yakışıklı bir insanla arkadaşlık yapılmaz. Yanında hep sönük kalırsın. Olur mu öyle şey ya? Kaptan iyidir. Çok severim kardeşimi. Buradan selam olsun sevgili kardeşime. Hanavur'dan Sebo Fener'den bir şey olmaz demiş. Öyle demiş diyelim. Biz kibar davranalım değil mi? Yusuf yani akşamki maçı istinaden söylemiş galiba arkadaşımız. Servis ekibi olarak yerimizi aldık diyor Kayseri'den. Hadi bakalım. Ekmeğe saygı sonsuz mesajı Salih'ten. O da İzzet gibi. Bizim daimi yorumcularımızdan, köşe yazarlarımız gibi.

0: Tirando-se.
1: Botin. Bizim nesil o bakteri dedikleri sayesinde bağışıklık kazandı. Şimdilerde radyasyona bağışıklık kazanıyorlar. Harikasınız. Yaşar Bey.

0: ETS'nin sunduğu gönül dostu Şener'le sabah kuşağı devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.

0: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
1: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Tablet deyince vatan.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
6: Dünya Katılım var.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Ne? Kazancım Net, Sigortam Net. Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
9: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
10: Sağlamsa Lassa.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: pahalılıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Klasik.
2: İlaç gibi radyo.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.

Eksantimizi noktalayacağız. Zamanında tarla sularken kanalda gelen suyu içiyorduk. Virüs bilmezdik, hiçbir şey olmaz diyor. Dortmund'dan Mehmet göndermiş. Aldık selamı. Nurullah 10 dakika, onu girmeyeyim ya. Sağlığa zararlı bir madde ya Nurullah. Bursa'ya selam. Onun hiç mevzusuna hiç girmeyeyim. Ha, ben de görüyorum toplayanları hatta. Biz normal bir şeyden bahsederken Mestan olayın içine burnunu soktu bak. Eskiden burnumuz akarken diye mevzuya daldı. Hani o burnunu sokmak değil de burunlu bir mevzuyu getirince ben ona hiç girmeyeyim Mestan. Arkadaşı Mustafa Tuncel ile Kazakistan'da bizi dinleyen Hasan Kaya'ya selam olsun. Evde düşen ekmek parçası ya da yemek parçası ne olsa yerim de diyor. Dışarıdakini alır kenara koyarım diyor. Karın canın hakkıdır diyerek değil mi? Aydın'dan Bilge günaydın. Ankara'dan Feyyaz. Yani yere düşmeden önce temiz olduğunu nereden bileceğiz? O mu muhalif mutlaka. Konuya başka açıdan yaklaşıyor. Daha yere düşürmeden sorguluyor. Düşürdüğünün yüzüne bakmasın sen Feyyaz. Aleyküm selam. Bartın Kumluca'dan kim göndermiş? Bakayım. Eşiyle birlikte İstanbul'dan oraya gitmişler. Yazmamış kendisine ama. Onun tavsiyesi var. Bir yerde yemek yediğiniz zaman mutlaka üstüne sarımsaklı yoğurt yiyin diyor. Zehirlenmezmişiz.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 22 Temmuz Çarşamba, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM 11. kez İran'a saldırı başlattığını duyurdu. Sirik ve Tebriz kentlerinde çok sayıda patlama oldu. Amerikan Başkanı Trump ülkenin nükleer programıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı hedef gösterdi. Kütahya'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasal düzenleme için siyasi parti turu başlattı. Kurtulmuş, MHP, CHP ve DEM Parti genel başkanlarıyla görüştü. Bugün de önce İYİ Parti, ardından AK Parti'yi ziyaret edecek. Uzun zamandır beklenen açıklama yapıldı. Özgür Özel, CHP Grup Başkanı olarak son kez çıktığı kürsüden yeni partiyi milletvekillerimizle beraber kuruyoruz, yeni bir yol açıyoruz dedi. Özel, CHP'ye veda etti.
2: Bugün geldiğimiz noktada mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Ancak yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu içimizde taşıdığımızı da milletimizle paylaşmak isterim. Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Biz binayı terk ettik ama çıkarken mirası, emaneti alıp da çıktık. Miras bizdedir. Yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Vekil Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz. Ben yeni partide yokum diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı. Yeni yolu açıyoruz. İktidara yürümeye var mısınız?
1: Yeni partinin kuruluş dilekçesinin pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verilmesi planlanıyor. Özgür Özel'in yeni parti açıklamasının ardından CHP Genel Merkezi'ne dev bir pankart asıldı. Özgür Özel'e ne Cumhuriyet'ten ne de partiden vazgeçmeyeceğiz yazılı pankartla yanıt verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sabah saatlerinde Ankara'da esnaf ziyareti yaptı. CHP'li Gürsel Tekin, İstanbul'da 7 ilçenin ilçe başkanlıklarının ve yönetiminin görevden alındığını açıkladı. O ilçeler Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri ve Esenyurt. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturmada CHP ilçe başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Bulut'un etkin pişmanlık kapsamında verilen bir ifade üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan Doku soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. 5 ilde toplam 15 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de var. Ahbap soruşturması devam ederken derneğin kurucusu Haluk Levent'ten yeni bir açıklama geldi. Levent, 1 lira bile çalınmadı dedi ama derneğe 250 milyon lira borcu olduğunu söyledi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur da savunma yaptı, hakkındaki suçlamaları reddetti. Çocuk suçlulara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cezalar artırılıyor, cinayet ve ağır yaralama suçlarında zanlıya müebbet hapis cezası verilmesinin önü açılıyor. YKS sonuçları dün açıklandı. Bu yıl 12 birinci çıktı. 67.087 kişi sıfır çekti. Tercih işlemleri 29 Temmuz'da başlayacak ve 10 Ağustos'a kadar sürecek. Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı hava geliyor. Önce Marmara'da hava serinleyecek, ardından yurt genelinde hissedilen sıcaklıkların 8 derece kadar düşmesi bekleniyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de Ankara'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,69 değer kaybıyla 13.974 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 47.21, euro 53.87, gram altın 6.275 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 66.000 dolar bandında.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçından galip ayrıldı. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda konuk ettiği Gornik Zabze'yi 1-0 yendi. Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında bugün Finlandiya'nın Inter Turku ekibini konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Galatasaray, Mario Lemina'nın sözleşmesini uzattı. Deneyimli orta saha oyuncusuyla 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Fenerbahçe erkek basketbol takımı kaptanıyla 14. sezona doğru adım attı. Kulübün simge isimlerinden Mirih Mahmutoğlu'nun sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. Şansa kalmaz işimiz
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sunar. Oto Pratik,
0: Oto Pratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde hava çok sıcak. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 34, Ankara az bulutlu 33, İzmir rüzgarlı 38, Bursa güneşli 36, Antalya güneşli 44 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
6: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük çalışmaları var. Kozyatağı Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ile 67. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: FM. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Türkiye'yi uyandıran adam.

0: trafik cep yakıyor başlığı. Herhalde dedim yakıt fiyatlarından bahsedecek haberin içerisinde. Sonra haber başka bir boyuta geçti. Evet, trafik cep yakıyor, orası net. 73 mü 74 mü mazot, 66 benzin yakar tabii. Ulaştırma Bakanlığı dergisindeki araştırmaya göre onlar daha farklı bir açıdan yaklaşmış. Trafikte nasıl cep yanar? Trafikteki gecikmelerin yıllık maliyeti 245,6 milyar liraya ulaşmış. İstanbul, Ankara ve İzmirliler trafikte fazladan 112 saat harcıyor. Para çok be. Yani. Biz hep isteriz ömrümüz trafikte geçsin. Hepten. Yani mazota zam gelmiş, benzine zam gelmiş. Eman.
1: Yeter ki trafik olsun.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Bugün de sıcak ama yağış geçişleri başlıyor. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
6: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
7: Teka klimaların...
8: Doğasında sessizlik var.
7: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
9: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.com.

0: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Klasik.
2: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
2: Garaj Oto
5: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: QNB'ye geçiyorum.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: İlaç gibi radyo.
9: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: İlaç gibi radyo.
10: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.

Tatil zamanı yola çıkanlar, çıkacak olanlar, geri dönenler, 3 gün sonra oradayım, 5 gün sonra geri dönüyorum, bu kadar yeter diyenler, özellikle ama özellikle trafikte olanlar, kazalarla ilgili yapılan araştırmalarda en büyük kazanın nedeni aşırı hız. Yanlış duymadınız. Polis ve jandarma bölgelerindeki verilere göre yılın ilk yarısında Türkiye'de genelde, yani Türkiye genelinde en fazla trafik kazasının yaşandığı il İstanbul olmuş. En az kazanın yaşandığı il ise Bayburt olarak belirlenmiş. 55.283 kaza İstanbul'da, 50.000 kaza Ankara'da, 22.000 kaza İzmir'de, 291 kaza Tunceli, 286 kaza Ardahan, 219 kaza ile birlikte Bayburt var. Ama bunlar içerisinde en önemlisi, kazanın en büyük nedeni aşırı hız. Hani bir an önce gidelim, şu saatte orada olalım, vakit kaybetmeyelim diyorsunuz ya. İşte bunu yapmamaya özen gösterin. Yani direkt yapmayın kardeşim. Demek de bilmiyorum, havada kalıyor ama yapmamaya özen gösterin. Biraz geç gidin. Gidin ama sevdiklerinizle kavuşun. Yolda olanlar, iyi şanslar dileyelim size.

0: Kafa Sızlı.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 22 Temmuz Çarşamba, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Manşetlere bakıyoruz. NTV Haber portalında manşet: İstanbul'a kış geliyor. İstanbul'da yağmur bugün başlıyor. Sıcaklık 8 derece düşecek. Son günlerde yurt genelinde yüksek sıcaklıklar görülüyor. Ancak bugünden itibaren hava durumu değişecek. Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı hava geliyor. Hava önce Marmara'da serinleyecek, ardından yurt genelinde hissedilen sıcaklıklar 8 derece birden düşecek deniliyor detaylarda. Organize kötülük, Milliyet'in manşeti bugün. Bir özel haber: Gülistan doku soruşturmasında 15 gözaltı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan doku soruşturmasında 28 milyondan fazla kayıt incelendi. Dokuya ait hastane kayıtlarının sistemden kasıtlı olarak silindiği belirlendi. Şimdi de Hürriyet'e bakalım. Hürriyet'te logonun hemen üzerinde dikkat çeken başlık: YKS açıklandı, sıralama şaşırttı. Üniversite giriş sınavı sonuçları açıklandı, 2 soru iptal edildi ve puanlar buna göre hesaplandı. Yüz binlerce öğrenci beklediği sıralamanın gerisinde kaldı. Kabataş Erkek Lisesi 4 ayrı alanda birinci çıkartarak büyük başarı sağladı. Yeni partimizi kuruyoruz. Yine ilk sayfadan bir başlık Hürriyet'ten. Haftalardır tartışılan siyasi hamle geldi. Özgür Özel dün son kez çıktığı meclis grup kürsüsünden "yeni partimizi kuruyoruz" diyerek CHP'ye veda etti. Özgür Özel bugün CHP'nin grup kürsüsüne veda ederken, "ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyor, iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz" dedi. Ve Sabah gazetesi manşete bakalım. Rüşvet bagajıyla yeni partiye. Özgür Özel yeni parti kararını CHP kürsüsünden açıkladı. Yolsuzluk, rüşvet almak ve delege borsası kurmakla suçlanan Ağbaba, Bulut, Karabat ve Özel gibi isimler Özel'in partisinin kurucusu olacak. CHP'de butlan kararıyla görevden alınınca her türlü hukuksuzluğa imza atan, ancak provokasyonları sonuçsuz kalan Özel, şaibir isimlerle yola devam ediyor deniliyor detaylarda. Gülistan'da sırrı çözecek 15 gözaltı. Hemen bu haberin yanındaki başlık: Gülistan doku cinayetiyle ilgili tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel sorguda. Hamilelik şüphesiyle ilgili hastane kayıtları ısını silen 3 doktor ve dokunun cesedini gömdükleri saptanan korucular da gözaltında. Sözcü'ye bakalım. Manşet Sözcü'de: "Saray kuklası paşa olmam." Özgür Özel CHP'den ayrıldığını resmen ilan etti. Gerekçesini böyle açıkladı. CHP'de kayyum amacına ulaştı. Seçilmiş yönetim işgale karşı Atatürk'ün yolunu seçti. Özel kurulacak partinin ana muhalefet olacağını belirtti. Dem Kızılay'daki Türk adını istemedi. Bir başka başlık ilk sayfadan Sözcü'den: gizli ajanda Meclis İçişleri Komisyonu'nda ortaya çıktı. Açılım öncesi Demli iki vekilin kanun teklifinde Kızılay'ın adındaki Türk ifadesine karşı çıkması niyetleri sorgulattı. Gülistan'ın cesedini korucular yok etmiş. Postada manşet: Tunceli Başsavcılığı, Gülistan Lokun'un öldürüldükten sonra cansız bedeninin şüphelilerle irtibatta bulunan güvenlik korucuları tarafından yok edildiğine dair önemli delillere ulaştı. Son bir başlık TRT Haber'den: Fransa 15 yaş altı çocukların sosyal medya erişimini yasakladı. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti. Fransa sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Biz de bu haberle basın turunu tamamladık. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Gönül dostu Şener.
4: Türkiye'yi uyandıran adam.

Arnavutköy'e gidelim. Sonlara doğru çok ilginç bir başlıkla. Sileceksen beni bir kalemde. Ya ne yapacaklar çok merak ediyorum ama Arnavutköy'de bir grup vatandaşların güvenliği için kullanılan can kurtaran gözetleme kulesini yerinden sökerek denize taşıdı. Kuleyi atlama platformuna çeviren grubun tehlikeli hareketleri pes edildi. Denizin kenarında kumsal tarafından bulunan merdivenli yüksek platformu alıp denize götürüyorlar. Atlama platformuna çeviriyorlar. Tabii şimdi kimlikleri tespit edilmiş, yaptıklarıyla ilgili belli bir cezayı ödeyecekler o konuda. Yetkililer peşlerinde, kimdir neyin nesidir ama bayağı da kalabalık bir grup. Valla başkana söyleseydiniz Mustafa Başkan'a o yaptırırdı. Sizin için bir atlama platformu, onu sökmenize gerek yoktu. Mustafa Çandaroğlu'na da bir selam gönderdim Sayın Başkan. Başkanın platformu istiyorlar galiba, bakın. Can kurtaranın platformunu sürgüp denize götürmüşler. Burası Türkiye. Çok şaşırmayacaksın her şeye. Ilgınç. Öyle.

Kaçan balık büyük olur derler. Bizde olmaz diyor Balıkesir'den İsmail. Ali Koçkar, yarın Beşiktaş'ın maçı var, düşüncen nedir diyor. Daha takım oturmadı abi, eksiklerimiz var. Tamam diyelim. Seni, beni. Martın Kumluca'dan Ayhan Soy, günaydın. Yeter. Yoğurt şart diyor. Arkadaşı Recep'le birlikte bizi dinliyorlar. Beni. Abi yoğurt.

0: Evet.
1: Burada trafikte bizim gördüğümüz kaza sayısı 1-2'yi geçmez diyor Hasan İtalya'dan. Araba kullanmayı bilmiyorsunuz siz. Biz birinci sıradayız dünyada. Tekirdağ Dursun günaydın. Gazi Magosa'dan Pınar günaydın. Daha çok kaza olur çünkü trafik olan kurallarına uyulmuyor diyor. Öyle. Ama çok yer bu kullanırız.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Garanti BBVA.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
7: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
8: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
9: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
10: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
11: Hep güzel İstikbal'de.
9: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
1: 20-27 Temmuz tarihleri arasında Goventa VU7025 Gule tipi ventilatör 5999

0: Halı üflemeli saç şekillendirici 2399 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trubo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detay

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: 8.55 saatlerimiz, ikinci saatimizi de noktalayalım. İmera'dan sonra bir resim değiller şarkısıyla haber merkezine doğru yola çıkalım. İkinci haber merkezimizi ağırlayalım. Sonrasında son saatimizde çok güzel şarkılar sizi bekliyor. Bir saat daha buradayız, tadını çıkartın.
1: Gönül dostu, gönül dostu Şener.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 22 Temmuz Çarşamba, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM 11. kez İran'a saldırı başlattığını duyurdu. Sirik ve Tebriz kentlerinde çok sayıda patlama oldu. Amerikan Başkanı Trump, ülkenin nükleer programıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı hedef gösterdi. Kütahya'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasal düzenleme için siyasi parti turu başlattı. Kurtulmuş, MHP, CHP ve DEM Parti genel başkanlarıyla görüştü. Bugün de önce İYİ Parti, ardından AK Parti'yi ziyaret edecek. Uzun zamandır beklenen açıklama yapıldı. Özgür Özel, CHP Grup Başkanı olarak son kez çıktığı kürsüden, yeni partiyi milletvekillerimizle beraber kuruyoruz, yeni bir yol açıyoruz dedi. Özel, CHP'ye veda etti.
2: Bugün geldiğimiz noktada mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Ancak yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu içimizde taşıdığımızı da milletimizle paylaşmak isterim. Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Biz binayı terk ettik ama çıkarken mirası, emaneti alıp da çıktık. Miras bizdedir. Yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Vekil Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz. Ben yeni partide yokum diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı. Yeni yolu açıyoruz. İktidara yürümeye var mısınız?
1: Yeni partinin kuruluş dilekçesinin pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verilmesi planlanıyor. CHP'li Gürsel Tekin, İstanbul'da 7 ilçenin ilçe başkanlıklarının ve yönetiminin görevden alındığını açıkladı. O ilçeler Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri ve Esenyurt. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturmada CHP ilçe başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Bulut'un etkin pişmanlık kapsamında verilen bir ifade üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan Doku soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. 5 ilde toplam 15 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de var. Ahbap soruşturması devam ederken derneğin kurucusu Haluk Levent'ten yeni bir açıklama geldi. Levent, 1 lira bile çalınmadı dedi ama derneğe 250 milyon lira borcu olduğunu söyledi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur da savunma yaptı, hakkındaki suçlamaları reddetti. YKS sonuçları dün açıklandı. Bu yıl 12 birinci çıktı. 67.087 kişi sıfır çekti. Tercih işlemleri 29 Temmuz'da başlayacak ve 10 Ağustos'a kadar sürecek. Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı hava geliyor. Önce Marmara'da hava serinleyecek, ardından yurt genelinde hissedilen sıcaklıkların 8 derece kadar düşmesi bekleniyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de Ankara'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor.
1: Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçından galip ayrıldı. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda konuk ettiği Gornik Zabze'yi 1-0 yendi. Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında bugün Finlandiya'nın Inter Turku ekibini konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Galatasaray, Mario Lemina'nın sözleşmesini uzattı. Deneyimli orta saha oyuncusuyla 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Fenerbahçe erkek basketbol takımı kaptanıyla 14. sezona doğru adım attı. Kulübün simge isimlerinden Mirih Mahmutoğlu'nun sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Tem Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük çalışmaları var. Kozyatağı Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ile 67. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

9:09 dakika geçiyor. Kayseri'den Mehmet günaydın. Teşekkür ederim. Antep'ten Anıl çekirgelerden ne haber diyor. Bizde yok, bizim o taraflara gelmediler. Gerçekten bizim taraflarda çekirge yok yani. Fransa'dan Acer senelerdir kralcıyım. Teşekkür ederim, sağ olasın. Y kuşağı, Z kuşağı duydum. Sonra ne oluyor diyor. 80 diyeyim, sen Y kuşağısın 80'li olarak. Senden önce olanlar X kuşağıydı. Yeni doğanlar boş kuşağı diyeceğim de değil. 24'ten öncesi var. Alfa, sonrası beta. Eskiden siyah kuşak, kahverengi kuşak vardı. Şimdiki kuşaklar çok farklı.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Bugün de sıcak ama yağış geçişleri başlıyor. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.

0: Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
1: sınırsızca. Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
3: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: mutfağında. Üstelik bu televizyonu alanlara LG S40T ev sinema sistemi hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
7: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
11: İlaç gibi radyo.
12: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
11: İlaç gibi radyo.
13: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-10 saatleri arasında Kral FM'de.
14: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

senin günün uzun sürdü diyor. Merak ettim diyor Atacan. Merak kediyi öldürür Atacan. Dinle tadını çıkar. Kezban İzmir'de bunun yerine bir saat programı ben bir saatte sevgili Afrikalı'yla paylaştık. Ona kadar ben ondan sonra da Ali geliyor. Çorum'dan nasip. Yeni doğanlar. Onun için herkesin kendi kafasında bir sözü bir lafı mutlaka aldır ama bahtları açık olsun. Bizler onlara güzel bir ülke, güzel bir dünya bırakalım yeni doğanlara. İhsan Akçeli kabak çiçeği dolduran eşime demiş. Kayseri'den İhsan. Kabak çiçeği dolduran eşime peki gönderdik.

Ali ve Perihan Özcan çiftine Ankara'ya selam. İstanbul'a doğru Karasu'dan gelen Rıfat abisine de canı bir selamını iletelim. Rıfat abimiz geliyormuş. Abi hoş geldin, şeref verdin. Aileyle birlikte İstanbul'a

0: Kral FM tanıtıcı reklam.
1: Sevgili dinleyenler, şu an direksiyon başındakiler ya da yola çıkma planı yapanlar. Hepimiz biliyoruz o hissi. Yola çıkarken içten içe bir acaba dersiniz. Aman bir aksilik çıkar mı, yolda kalır mıyım diye düşünmekten bazen yolun keyfini bile çıkaramazsınız. Aslında işin sırrı basit. Yola çıkmadan önce aracınıza, aracınızı emanet ettiğiniz yere de sonuna kadar güveneceksiniz. İşte tam bu noktada size araç bakımında Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten bahsetmek istiyorum. Otopratik, periyodik bakımdan lastik değişimine, aküden klimaya kadar aracınızın neye ihtiyacı varsa hepsini tek çatı altında çözüyor. Hem de uzman ekipler ve garantili hizmette. Ama asıl bomba kısmı şimdi geliyor. Artık tüm bu bakım sürecini yerinizden bile kalkmadan online olarak planlayabiliyorsunuz. Hemen otopratik.com.tr'ye giriyorsunuz. Aracınızın marka ve modelini seçtiğiniz an size uygun bakım paketleri ve fiyatları şeffaf bir şekilde ekranınızda. Sürpriz masraf çıkar mı derdi yok, her şey net. Randevunuzu size en yakın noktadan oluşturup online ödeme seçeneğiyle size özel avantajlardan da yararlanabiliyorsunuz. Otopratik kaliteli yedek parçayı garantili hizmetle birleştirip size sadece güvenli bir sürüş bırakıyor. Siz de aracınızın bakımını daha fazla ertelemeyin. Hemen online randevunuzu oluşturun. Otopratik güvencesiyle yolun tadını çıkarın.
0: Kral FM tanıtıcı reklam.

Evet, Tuval'in şarkısı, Tuval'in okuması, yorumlaması ilk başta dinlediğimiz, beğendiğimiz bir şarkıydı. Bayhan'ın yorumuyla daha farklı bir hal aldı. Benim kulağıma namesi biraz daha hoş gelmeye başladı. 9.39 Çarşamba sabah Kral Efendi saatlerimiz. Çok güzel bir şarkıdır. Zara'nın yorumuyla, Musa dinliyor musun Musa? Tam bir Zara hastası. Bizim kasap Musa, Zara'ya feci hayran. Yengenin haberi yok bundan. Onu Musa'ya gönderelim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: İlaç gibi radyo.
3: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
4: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
5: Gelecek seninle gelecek. Gelecek.
6: İstanbul Medipol Üniversitesi.
7: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de.
8: Chery. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

0: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
1: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: 1 gram altını bile kapınıza getiren...
2: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl.

0: planlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Sizi Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın.

0: üstüne taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Ankara'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: Ben Serkan Özden, Kral FM gönül dostu Şener'i dinlerken duyduğum anonsla ASKİ önünde müzik aracını yakaladım ve hediyemi aldım. Sıradaki parçamı da kuzenim Aytekin Karataş'a armağan ediyorum.
4: Herkese merhabalar. İsmim Şenay Kıratlı. Kral FM'de Harbi Kız'ı dinlerken anonsu duydum. Otobüsün Eryaman'da olduğunu öğrendim. Otobüsün yanına gelip şifremi söyledim ve hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı Buket arkadaşım ve ailesine armağan ediyorum.
2: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hadi az sonra sizlerle birlikte sürçülisan etsek affola diyelim. Efendim ölmezsek kalırsak yarın görüşmek üzere. Benim Hüseyin Arıcım. Bay bay.
1: Gönül dostu. Gönül dostu. Şen.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Sevgili gönül dostu Şener'den, Şener abimden mikrofonu devraldım. 13'e kadar gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım. Mesajlarınızı da bekliyorum. Afrikalı Ali Instagram hesabım, en son paylaştığım fotoğrafın altına istek şarkılarınızı, kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

Yıllara bir güne nasılsın? Bana da söyle. Ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle. Ben de bileyim. Bana da söyle. Bana da söyle. Ben de bileyim.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Medipol.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12.

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Almanya'dan Sami, sıradaki şarkıyı arkadaşım Faik Korkmaz'a armağan ediyorum. Kocaeli'den Süleyman iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Ordu'dan selamlar. Sıradaki şarkı hastanede çalışan Hanife için gelsin diyor. Damla Alam göndermiş mesajı. Kahramanmaraş'tan selamlar. Nuh Kızılay tüm kral dinleyenlerine gelsin. İstek şarkısını da yazmış bu arada. Muhterem Pekol selamlarını iletmiş ve Mahmut Tekin göndermiş mesajını, tüm sevdiklerine armağan ettiğini de belirtmiş. Sizler için çok güzel bir şarkı hazırladım, dinleyelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.

0: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

Bize sevgili Melih Bozkır Devlet Hastanesi'nden göndermiş mesajı tüm Bozkırlı hemşerilerime Konyalılara çalacağın şarkıyı armağan ediyoruz. Samsun'dan Emel göndermiş mesajı Yaşar Usta ve ekibine sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz. Geçtiğimiz aydı sanırım ziyaret etmiştim. Kıymetli dostlar herkese selamlar gönderiyorum. İskilip'ten Çarşı'nın doçenti iletmiş mesajı. Abi selamlar, iyi yayınlar. Adana'dan tüm kralcılara selam olsun. Ahmet, bir istekte bulunacağım. Tüm ayakkabıcılara armağan olsun. Mazeret çaldım İbrahim Tatlıses'e, haberin olsun. Ceylan'dan çok güzel bir şarkı hazırladım. Ceylan'la birlikteliğimize devam edelim.

0: Afrikalı Ali. Afrikalı Ali. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde hava çok sıcak. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 34, Ankara az bulutlu 33, İzmir rüzgarlı 38, Bursa güneşli 36, Antalya güneşli 44 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, bu arada Kral FM'in canlı yayın aracı Ankara'da hediye çeklerini dağıtmaya devam ediyoruz. Şimdi bir lokasyon söyleyeceğim. İlk giden dinleyicimize hediye çekini takdim edecek arkadaşlarımız ama cep telefonunuzda Kral uygulamasının olması gerek. Haberiniz olsun, Kral uygulaması cebinizde indirdiyseniz eğer şifremizi veriyorum. Şifremiz Eymir Gölü. Eymir Gölü şifresiyle birlikte Sıhhiye'de Atatürk Bulvarı'nda Sıhhiye Meydanı'nda Kral FM'in canlı yayın aracı ilk giden dinleyicimiz Eymir Gölü şifresini vererek hediye çekini kazanabilir. Ankara'daki kralcıların dikkatine birazdan da kazanan dinleyicimizin sesi ulaşacak. Onu da sizlere duyuracağım.

Karşımıza sevgili Necip Fazıl Aksoy, kıymetli kardeşim, kıymetli dostum, radyosunu açmış, kral dinliyor. Dedi ki Ali abi, bütün dostlara, bütün tanıdıklara, beni tanıyan herkese bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Necip Fazıl Aksoy'dan onu tanıyan dostlarına sıradaki şarkıyı göndereceğim. Avusturya'dan Sezgin Odabaş, iyi yayınlar Samsun'daki aileme selamlar. Şerif Veziroğlu Gaziantep'ten göndermiş mesajını. Evde çalışırken seni dinleyen sevgilime bir isteğim var, çalarsam mutlu olurum demiş. Az evvel çaldım ama ilerleyen dakikalarda çalacağım bu arada Müslüm Gürses. Haberin olsun sevgili kardeşim. Kaç tane mesaj göndermiş.

Bu arada bayağı bir mesaj göndermiş. Hüseyin Bahtiyar istek şarkısını yazmış. İlhan Saraçoğlu takibe devam diye notunu iletmiş. Sizler için çok güzel bir şarkı hazırladım.

0: haritacı risk haritasını sunar.
1: Bugün de sıcak ama yağış geçişleri başlıyor. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.

0: Mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trubo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer. Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

Onlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Isuzu kamyonlar anlaşmalı Isuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.

0: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: Evet, Kral FM'in canlı yayın aracının Ankara'da olduğunu söylemiştim. Bir dinleyicimiz gitmiş. Sevgili Musa, sesli mesajı da elimize ulaştı. Bakalım Musa neler söylemiş.
1: Adım Musa Karaca, 44 yaşındayım. Kral FM'in anonsunu duydum. Hediye çekimi almaya geldim. 25 senedir Kral FM dinliyorum. Kral FM'e selam, damara devam.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. İstanbul Fatih'ten Nurettin Ertemel bir mesaj göndermiş. Diyor ki Ali Baba hayırlı yayınlar, senden bir isteğim var. Fatihliler seni seviyor, tüm Fatihlilere bir şarkı armağan edersen seviniriz diye notunu iletmiş. Benden de İstanbul Fatih'e selam olsun bu arada. Çalacağım şarkıyı sizlere armağan edeceğim. Evet, dönelim tekrar Instagram'dan en son yaptığım paylaşımın altına lütfen. DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum, haberiniz olsun. Gemlik'ten Fatih Bakkal selamlar diye kısa bir mesaj göndermiş. Türkan Kaya, o da isteğini yazmış, selamlarını iletmiş. Avusturya'dan Sezgin Odabaş, abi diyor Samsun'daki aileme selamlarımı iletiyorum. Kral FM bir numara diye bir not göndermiş. Teşekkür ediyorum. Gaziantep'ten Şerif, bu arada ayın 30'unda Gaziantep'te olacağım. Bizim sevgili Bay Mustafa bir şube açıyor oraya. Açılışta ben de davetlerdenim. Ayın 30'unda inşallah Gaziantep'te olacağım. Sıradaki şarkıyı Ferdi Tayfur'dan hazırladığım bu güzel şarkıyı sizlere armağan ederek devam edelim.

Evet, son saatimize geçmek üzereyiz. Mesajlarıma tekrar bir göz atacağım. Samet bir not iletmiş. Annem ve babamla kahvaltı yapıyoruz. Kibariye'den de bir isteğimiz var demişsin ama az evvel Kibariye çaldım sevgili kardeşim. Sıradaki Müslüm Baba şarkısını sana ve ailene, anneye babaya armağan edeceğim. Koca Seydan, Ali abi diyor. Biz de Marmaris'te Metin Aslankök'le beraber seni dinliyoruz. Bir isteğimiz var diye notunu iletmiş sevgili Seydan abim. Koca Seydan, Marmaris'e selamlar. Sıradaki şarkıyı göndereceğim. Konyalı sevgili Ahmet abim, Ahmet Özyazı. Namı diğer Pergel Ahmet. Yolda, o da Konya'ya doğru seyir halinde kral dinliyor. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah kaza bela göstermesin. Bu güzel şarkıyı, Müslüm Baba'nın bu şarkısını sana da armağan edeyim.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çift para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz.

0: yaşa.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
3: Teka klimaların
4: doğasında sessizlik var.
3: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
6: Sardalya, Dardanel'den. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Ankara'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
4: Ben Serkan Özden, Kral FM gönül dostu Şener'i dinlerken duyduğum anonsla ASKİ önünde müzik aracını yakaladım ve hediyemi aldım. Sıradaki parçamı da kuzenim Aytekin Karataş'a armağan ediyorum.
5: Herkese merhabalar. İsmim Şenay Kıratlı. Kral FM'de Harbi Kız'ı dinlerken anonsu duydum. Otobüsün Eryaman'da olduğunu öğrendim. Otobüsün yanına gelip şifremi söyledim ve hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı Buket arkadaşım ve ailesine armağan ediyorum.
3: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

ediyor. Çankırı'dan, memleketimden, köyümden bir mesaj var. Dayıoğlu Abdurrahman Oruç bir mesaj iletmiş. Köyde seni dinliyoruz. Eniştem Ali Karataş, Ayşe Siraç ve tüm Korgun Çankırılı hemşehrilerimize bir isteğimiz var. Çalarsan mutlu oluruz diye notunu iletmiş. Benden de memleketime Çankırı'ya selamlar olsun. Ortamdaki bütün herkese de çalacağım şarkıyı armağan edeceğim. Celal Dündar iyi yayınlar dileklerini ileten kısa bir mesaj göndermiş. Teşekkür ediyorum. Abican diyor, Gaziantep'e gelince seni kendi restoranımda, mekanımda ağırlamak istiyorum. Gelirsen şeref verirsin demiş. Şerif Veziroğlu göndermiş mesajı. İnşallah geldiğimde nerede olacağımızı duyurursak kardeşim görüşürüz. Gaziantep'e tekrar selamlar. Bergen'den çok güzel bir şarkı hazırladım. Sizlere armağan olsun.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 22 Temmuz Çarşamba, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Ankara Sincan'da bir eğitim helikopteri düştü, kazada 2 kişi yaralandı. Çankaya Belediyesi soruşturması kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü gözaltına alındı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 24 şüpheli tutuklanmıştı. Uzun zamandır beklenen açıklama yapıldı. Özgür Özel, CHP Grup Başkanı olarak son kez çıktığı kürsüden, yeni partiyi milletvekillerimizle beraber kuruyoruz, yeni bir yol açıyoruz dedi. Özel CHP'ye veda etti.
2: Bugün geldiğimiz noktada mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Ancak yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu içimizde taşıdığımızı da milletimizle paylaşmak isterim. Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Biz binayı terk ettik ama çıkarken mirası, emaneti alıp da çıktık. Miras bizdedir. Yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz. Ben yeni partide yokum diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı. Yeni yolu açıyoruz. İktidara yürümeye var mısınız?
1: Yeni partinin kuruluş dilekçesinin pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verilmesi planlanıyor. CHP'li Gürsel Tekin, İstanbul'da 7 ilçenin ilçe başkanlıklarının ve yönetiminin görevden alındığını açıkladı. O ilçeler Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri ve Esenyurt. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasal düzenleme için siyasi parti turu başlattı. Kurtulmuş, MHP, CHP ve DEM Parti genel başkanlarıyla görüştü. Bugün de önce İyi Parti, ardından AK Parti'yi ziyaret ediyor. Çocuk suçlulara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cezalar artırılıyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM 11. kez İran'a saldırı başlattığını duyurdu. Sirik ve Tebriz kentlerinde çok sayıda patlama oldu. Amerikan Başkanı Trump, ülkenin nükleer programıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı hedef gösterdi. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti. Fransa, sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. YKS sonuçları dün açıklandı. Bu yıl 12 birinci çıktı. 67.087 kişi sıfır çekti. Tercih işlemleri 29 Temmuz'da başlayacak ve 10 Ağustos'a kadar sürecek. Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı hava geliyor. Önce Marmara'da hava serinleyecek, ardından yurt genelinde hissedilen sıcaklıkların 8 derece kadar düşmesi bekleniyor. Ayrıntılar için söz NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'da.
3: Önce İstanbul'da Perşembe ülke genelinde sıcaklıklarda 4 ila 5 derece düşüş olacak. İstanbul'da bu düşüş daha fazla. Hissedilen sıcaklık 8 derece düşüş gösterecek. Yağış anındaysa 20 dereceye kadar gerileyecek. 4-5 gece akşamları oldukça serin bir havada uyuyacağız. Edirne ve Kırklareli'nin Bulgaristan'a yakın köylerinde yağışlar şiddetli olacak. Sel tehlikesi var. İstanbul'dan tüm Karadeniz'i, İç Anadolu'yu etkileyeceği için cumartesi yağışlar daha olumsuzluk yaratabilir ülke genelinde. Cumartesi günü su baskınlarına karşı dikkatli olmamız gerekiyor.
1: Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de Ankara'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,26 yükselişle 14.010,38 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 13.900'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 47.21, euro 53.90, gram altın 6.245 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 66.000 dolar bandında.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçından galip ayrıldı. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda konuk ettiği

0: Gornik Sabze'yi 1-0 yendi. Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bugün Finlandiya'nın Inter Turku ekibini konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Galatasaray Mario Lemina'nın sözleşmesini uzattı. Deneyimli orta saha oyuncusu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Fenerbahçe erkek basketbol takımı kaptanı ile 14. sezona doğru adım attı. Kulübün simge isimlerinden Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük çalışmaları var. Kozyatağı Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ile 67. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı

0: mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum.

Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.

0: hayatta kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. Pilot Garaj Yapan Ekspertiz.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.

tonlarına doğru yaklaşıyoruz. Seni görmeli bayağı değişmişsin. Başarılar dilerim diyor. Kadir göndermiş mesajı. İstanbul'dan Bandırma'ya yerleştim. Selam olsun. Bir de şarkı isteğini yazmış. Murat göndermiş mesajı. Sıradaki şarkıyı tekstilde çalışan tüm Erzurumlu arkadaşlarıma armağan ediyorum. Eda Baydar, Ebru Gündeş'ten bir isteğim var. Yayınlarsan sevinirim. Teşekkürler diye notunu iletmiş. Ebru Gündeş'le devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.

0: Kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Birazdan Harbi Kız mikrofon başında olacak. Yarın saatler onu gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Pratik Hava Durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde hava çok sıcak. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 34, Ankara az bulutlu 33, İzmir rüzgarlı 38, Bursa güneşli 36, Antalya güneşli 44 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, gitmek bir adımdır, unutmak ise bir ömür kardeşim. Ölüm bir kez gelir ama ayrılık insanı her gün yeniden öldürür. Bunu en güzel anlatan şarkılardan biriydi. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Sevgili Afrikalı Ali'ye de çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir yayındı. Umuyorum ki aynı güzellikler saatler 15'i gösterene kadar benimle birlikte devam edecek. 2 saat boyunca bugün de hem özlediğiniz hem de en sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturmak için ben hazırım. Sizler de hazırsanız şöyle açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sistem bozuldu, online satışım durdu.
2: Tahmin de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tahmin dersin. Tahmin. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tahmin.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tahmin.
3: Tahmin uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
7: TEKA klimaların
8: doğasında sessizlik var.
7: TEKA klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Oto
9: Ekspertiz. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir. Pilot Garaj
10: Oto Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
12: Peugeot.
0: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-10 saatleri arasında Kral FM'de.
13: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Yürek ahlarla dolu, bin bir acıyı geride bırakmak için uğraşanlar muhakkak ki vardır aranızda, ama böyle zamanlarda suçlu aramak hiçbir yarayı iyileştirmiyor dostlar. Gerçekten öyle. Kimi zaman siz, kimi zaman karşınızdaki kişi hata yapmış olabilir, ama bir ilişki ayakta tutan haklı olmak değil, kıymet, değer bilmektir. Çünkü geç kalınan pişmanlıklar maalesef hiçbir yarayı geriye sarmıyor. Gerçekten sarmıyor. Peki devam ediyoruz Bergen ablamızla. 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız, mesajlarınız var, eksik olmayın. Birazdan değerlendireceğim.

Müslüm Baba'nın çok sevdiğim şarkılarından biridir. Küboş ablamız da bu şarkıyı hakkıyla yorumlamış. Aşkta yüzümüz gülmedi diye kadere sitem etmek kolay ama asıl önemli olan yaşananlardan ders çıkartıp yolumuza kırgınlık taşımadan, ümidimizi kaybetmeden devam edebilmektir. Bunu yapabilenler de elinde sonunda hak ettiği mutluluğu yaşayacaktır kardeşim. Peki devam ediyoruz. Mine ablamızla arabesk müziğini yine çok güçlü seslerinden biridir. Orhan abimizin sevilen klasiğini de kendine has yorumuyla zirveye taşımış. O halde bu şarkıyı da layıkıyla dinleyelim. Ne diyoruz? Aç sesini kardeşim.

Unutulmayan efsane yorumları ardı ardı kralcılarımıza paylaşırken Kral FM'in etkinlik otobüsüne ulaşan ve orada bizlere selamını ileten dostlarımız da var. Bu arada biliyorsunuz ki Kral FM'in etkinlik otobüsü Ankara'da saat 15 itibariyle de sevgili Kaan bulmuş olduğu lokasyonunu söyleyecek. Anonsunu duyar duymaz otobüsümüze ilk giden dinleyicimize de 5000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekini takdim edeceğiz. Sevgili Ethem Gönül Taş abicim, canım benim, o da otobüse ulaşmış, bir selam göndermiş. Biz de selamını aldık. 06T6964 plakalı araç kaptanı kendisi. Yıllardır bizleri dinliyormuş. Otobüsümüzü az önce söylemiş olduğum gibi ziyaret etmiş. Eşi ve çocuklarına tüm güzel şarkıları armağan etmekte. Teşekkür ediyorum. Kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum Ethem abicim. Eksik olma. Ankara'ya da sevgiler.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti. BBVA.
2: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
5: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trubo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
10: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: Exit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Ankara'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: Ben Serkan Özden, Kral FM Gönül Dostu Şener'i dinlerken duyduğum anonsla ASKİ önünde müzik aracını yakaladım ve hediyemi aldım. Sıradaki parçamı da kuzenim Aytekin Karataş'a armağan ediyorum.
4: Herkese merhabalar. İsmim Şenay Kıratlı. Kral FM'de Harbi Kız'ı dinlerken anonsu duydum. Otobüsün Eryaman'da olduğunu öğrendim. Otobüsün yanına gelip şifremi söyledim ve hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı Buket arkadaşım ve ailesine armağan ediyorum.
2: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

anıları, hatıraları yaşayan efsane yorumuyla tazelemeye devam edelim istiyorum. Bursa'dan Burcu Erat, İzmir Urla'daki çok sevdiği annesi Şenay Gül'e armağan etmiş. Şenay teyzeciğim nasılsın? Umuyorum ki iyisindir. Yanaklarından, ellerinden öpüyorum. Balıkesir'den Abuzer'de çok sevdiği Canan için bir Ferdi Baba yorum bekliyor. Yeni saatimizi paylaşacağımız çok sağlam bir reçete olacak. Sana da armağan etmiş olalım. Diyarbakır'dan Yusuf kardeşim selamını aldım. Sana da sevgilerimizi gönderiyoruz. Diyarbakır'da da çokça severimiz var. Şükrü kardeşim Konya'dan yoklamada yeni alan dinleyicilerimizden, Amasya'dan, Taşova'dan programımızı dinlemekte olan Selim Uysal kardeşimiz de şu anda Taşova Nüfus Müdürlüğü'nü bizi dinliyormuş. Ailesine armağan etmiş. Biz de bu şarkıyı ona ve ailesine gönderiyoruz.

0: şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ile 67. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

Yanıyor musun? Bilmem yanıyor musun? Meğer insan en çok da geri gelmeyecek zamanlara üzülüyormuş, değil mi dostlar? Eyvallah. Maziz Ersoy'la yeni saatimize merhaba dedik. Radyolarını şimdi açan kralcılarımıza bir kez daha sevgiler, selamlar. Alemin kralı Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Bugün de sıcak ama yağış geçişleri başlıyor. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot garaj şoför
1: ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot garaj şoför
2: ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Setur Yaz Show! Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede! %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse Setur.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı.

0: Promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Huzur bir servesi al senin olsun. Darbeler hayata. Tiryakinim ben. Ferda abimizin müthiş klasiğiydi. Yine bir şarkısı var ki bir emanet gibi geldikten sonra yanımda olmanın ne anlamı var ya. Bu şarkı da efsanedir. Kütahya'ya da yazalım reçetemizi lütfen abicim. Karaman'dan bizi dinliyorsun. Sevgiler, selamlar. Harbi kız yolculuk halinde sana kulak veriyorum. Anneciğime bir şarkı gönderirsen çok sevinirim demiş. Melekciğim yolunuz açık olsun. Konya'dan Murat da diyor ki harbi kız ne varsa eskilerde var. Gerçekten eskimeyen şarkılarda var. Umuyorum ki bu şarkıda duygularını tercüman olacaktır. Elazığ'dan Erkan kardeşimiz de programımızı takip eden dinleyicilerimizdenmiş. Ona da bu şarkıyı gönderiyoruz.

Antalya'dan sevgili Nazancığım selam olsun. Maziye getirdi bizi Harbi Kız demiş. Eyvallah. Harbi Kız seninleyiz. Bize de bir şarkı gönderirsen çok seviniriz demiş. Sevgili Erdal'cığım Almanya'dan sevgiler selamlar demişsin. Gurbetçilerimize de senin vesilenle biz de selamlarımızı iletiyoruz. İzmir'den Bahar'cığım sen de çok sevdiğin aşkın Ümit Salim için istemişsin sırlık şarkıyı. İnşallah duyuyordur, ona da armağan edelim. Mihran'cığım Kütahya'dan selamını aldım. Sevgiler selamlar. Bugün Kütahya'da çokça sevenimiz mesaj gönderdi. Onlardan biri de sensin. Balıkesir'den Fikret'cim. Sen de tekside bizi dinliyormuşsun. Eyvallah, kolay gelsin. Her birinize Yavru Vatan'dan programımızı takip eden Pınar'cığım bu şarkıyı sana da gönderiyorum. Son olarak da yine tekside bizi dinleyen krallarımız varmış. Gökhan Pala'da onlardan biri. Sevgilerimi gönderiyorum. Çok güzel bir Reşat Baba yorumu programımızın finalinde paylaşacağız. Birazcık daha bekleteceğim seni.

Babalar da istediği yakışır bir imparator yumruğu var ki sevgili Bartu Öztürk sana da armağanınız olsun. O da çok sevdi babası Alparslan Öztürk'e armağan etmiş. Akçay'dan bize dinleyen krallarımız var. Sedacığım canımsın benim. Bodrum'da bulunan eşim Alparslan'a gönderirsen çok sevinirim demiş. Eniştemiz uyuyorsa da şimdi mest olmuştur. Yakışır diyoruz. Harbi Can seni dinliyorum. Bahçelievler'den Mehmet Çelebioğlu. Erzincan'da asker olan oğlum Abdullah'a gönderir misin demiş. Seve seve gönderiyoruz. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Tüm askerlerimize de hayırlı tezkereler. Balıkesir'den Ercan Kısa'da yoklamada ben de varım harbi kız demiş. Halil Kıran İzmir'den selamını aldım. Sevgilerimizi gönderiyoruz bize güzel İzmir'imize. Ve sevgili Mert Öz kardeşimiz de diyor ki harbi kız bir şarkı istiyorum. Bu şarkıyı da çok sevdiğim kardeşime armağan ediyorum. O da İstanbul'da artık polis göreve başladı. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah duyuyordur bizi. Ona ve tüm emniyet birimindeki görev alan polislerimize de armağan edelim. Keyifli dinlesinler bu şarkıyı.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
1: Garaj 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

her tarzın ayrı bir yeri var ama türkülerin tadı da bir başka kardeşim. Kimi zaman bir sevdayı, kimi zaman bir ayrılığı, kimi zaman da memleket hasretini, özlemini o kadar güzel dillendiriyor ki yıllar geçse de eskimiyor ve her dinlediğimizde yüreğimizin tabiri caizse bam teline dokunuyor. İşte o türkülerden biriyle daha sizleri baş başa bırakıyorum. Az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime de kolaylıklar diliyorum. Nasip olursa yarın saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar kavuşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

Kral FM Haber. 22 Temmuz Çarşamba gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. 15 bültenine şehit haberiyle başlıyoruz. Ankara Sincan'da eğitim helikopteri düştü. Boş bir tarlaya düşen helikopterin pilotu hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yalova'da ise 18. Anı Üst Komutanlığı'nda eğitim sırasında 4 öğrenci sıcak nedeniyle rahatsızlandı. Milli Savunma Üniversitesi tedavi altındaki öğrencilerden Veli Bilgin'in hayatını kaybettiğini açıkladı. 3 öğrencinin tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. Yargıdan manşetlere uzanalım. Çankaya Belediyesi'ne yönelik bugün ikinci dalga operasyon geldi. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısının da aralarında olduğu 3 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada daha önce de 24 şüpheli tutuklanmıştı. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturma da devam ediyor. Daha önce belediye başkanı tutuklanmıştı. Dün gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı da polisteki sorgusunun tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler var. 5 isim daha ifadeye çağrıldı. Ece Üner, Fatih Portakal, Öykü Serter, Feyza Altun ve Gökhan Özoğuz'un ifadeleri alınacak. Siyasete uzanalım. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in dün yaptığı CHP'ye veda ve yeni parti açıklamaları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. CHP lideri ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız dedi. Kılıçdaroğlu bugün MYK'yı topluyor. Bu arada CHP'li Gürsel Tekin İstanbul'da 7 ilçenin başkanlıklarının ve yönetiminin görevden alındığını bildirdi. O ilçeler Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri ve Esenyurt. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasal düzenleme için siyasi parti turunu dün başlattı. MHP, CHP ve DEM Parti genel başkanlarıyla görüştü. Bugün de önce İYİ Parti'yi ziyaret etti, şu dakikalarda da AK Parti'ye gitmesi bekleniyor. Çocuk suçlulara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cezalar arttırılıyor. Cinayet ve ağır yaralama suçlarında zanlıya müebbet hapis cezası verilmesinin önü açılıyor. Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddiasıyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada Rojin Kabayiş'in kıyafetleri üzerinde biyolojik incelemeler ve DNA analizleri yapılmıştır denildi. 6 yıldır kayıp olan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Gülistan Doku'ya ait henüz bir iz bulunamadı. Dün gözaltına alınan 15 kişinin sorgusu devam ediyor. Gözaltındaki korucuların Gülistan'ın cesedini gömdüğü veya yok ettiği iddiası var. Gülistan'ın kaybolmadan 5 gün önce gittiği Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki kayıtların da silindiği belirlendi. Kayıtların teknik bilgi gerektiren kasıtla silindiği, hem bilgi işlem hem de hastane personelinin olayla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Gece saatlerinde Karabük'ten bir kadın cinayeti haberi geldi. Tutku Burcu Köseoğlu'nu birlikte yaşadığı kişi boğazını keserek öldürdü. Sınır ötesine uzanalım. Amerika ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Tahran, Irak'ın Erbil şehrindeki muhalifleri hedef aldı. Bölgeye saldırılar nedeniyle Irak Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar geçici süreliğine durduruldu. Diğer yandan İran'ın diplomatik temasları devam ederken Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın görüşmelerde ciddi olmadığını öne sürdü. Amerika tarafı olarak görüşmeleri açığız ve müzakere etmeye istekliyiz ifadelerini kullandı. İngiltere'de yeni başbakan Andy Burnham'ın kabinesi ilk toplantısını yaptı. Burnham, Dışişleri Bakanlığı'na eski İşçi Partisi

0: etti. Eski İşçi Partisi lideri Ed Miliband'ı Maliye Bakanlığı'na geçen ay istifa eden Savunma Bakanı John Healey'i getirdi. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti. Böylece Fransa sosyal medya kullanımına yönelik yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Muhalefet kanadı kararı Anayasa Konseyi'ne taşıyacaklarını açıkladı. 2027 yılı hac kuralları çekildi. Sonuçlar bugün saat 20'de erişime açılacak. Bu sene Türkiye'ye tahsis edilen kontenjan 84.942 kişi olarak belirlendi. Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 8.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. PET şişe geri dönüşümüne bugün sürpriz bir karar geldi. Artık 200'den fazla olan iadelerde ambalaj başına 1 lira yerine 50 kuruş verilecek. Spor Bülten öncesinde bizden bir haber. Kral Otobüsü bugün son kez Ankara'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bugün Finlandiya'nın Inter Turku ekibini konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Danimarka'dan Midtjylland'la karşılaşacak. Mücadelenin düdüğü saat 21'de çalacak. Voleybol Kadınlar Milletler Ligi final etabı Çin'de başlıyor. Organizasyonun ilk günü çeyrek finalde İtalya-Hollanda ve Brezilya-Japonya maçları oynanacak. A Milli Kadın Voleybol takımı da yarın saat 11'de Kanada ile mücadele edecek. Kazanan Amerika Birleşik Devletleri Çin maçının galibiyle eşleşecek. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
3: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batıda sıcaklık düşüyor. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir parçalı bulutlu 34, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Antalya sıcak 41 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
5: TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük çalışmaları var. Kozyatağı Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ile 67. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
8: ETS sizin için seçti. Kaan.

Sevgili Harbi Kız, teşekkür ediyorum. Yaşattığın güzelliklerin devamı gelsin. Saat 17'yi gösterende Alemin Kralı'nda kralcılarımızla birlikteyiz. Programa başlarken Kral Etkinlik Otobüsü'nden bir sürprizimiz olduğunu hemen dile getirelim. Kral Etkinlik Otobüsümüz bugün Ankara'da ama yarın Samsun'da olacak. Telefonunda Kral uygulaması olan ve Kral Otobüsü'nün yanına gidip şifreyi söyleyen kralcımız özel markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekimizin sahibi olacak ve sevgili özgürümüz ve kaptanımız Mustafa Kral Etkinlik Otobüsü'nde kralcımızı bekliyor. Ama lokasyonu söyleyeceğiz tabii ki bunun öncesinde. Kral Etkinlik Otobüsümüz şu anda Ankara Garı önünde. Ankara Kapalı Spor Salonu'nun hemen yanında dinleyenlerimizi bekliyor. Tekrarlayalım. Kral Etkinlik Otobüsümüz şu anda Ankara Garı önünde ve Ankara Kapalı Spor Salonu'nun hemen yanında. Telefonuna Kral uygulamasını indirip şifremizi söyleyen bir kralcımız hediye çekimizin sahibi olacak. Sevgili özgürümüz hediye çekini takdim edecek. Ama şifremiz nedir diye merak edenler varsa aranızda. Efendim şifremiz Ankara Tava. Tekrarlayalım. Şifremiz Ankara Tava ve an itibariyle Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına gidip hediye çekimizin sahibi olabilirsiniz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Az sonra da kazanan kralcımıza kulak vereceğiz. Bakalım şanslı kralcımız kim olacak?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
8: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
9: Kral FM'de unutulmayanlar.

0: Çalmayın, çalmayın artık. Ne olur, ne olur susturun artık. Dinlemek isteme, durdurun artık. Duyunca gözlerim yaşla doluyor. Bana o günleri hatırlatıyor. Ne olur susturun artık.
1: Devam edelim kaldığımız yerden. Hemen bir hatırlatma. Kral Etkinlik Otobüsü yarın Samsun'da olacak. Samsun'da bizleri dinleyip ağırlayan kralcılarımız, sizler de sürprizlere hazırlıklı olun diyelim. Az sonra kazanan dinleyenimizi paylaşacağım. Öncelikle kralcılarımız nasıl ulaşacaklar? 0532-703-92-0 Alemin Kralı'nda Kral FM'e ulaşacakları WhatsApp numarası 0532-703-92-0 Kral FM'e ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız.

Bu arada kralcılarımız Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından bu özel şarkılara eşlik ediyorlar ve sevdikleriyle paylaşmayı istiyorlar. Bodrum'dan Birsen Hanım sıradaki şarkıyı biricik eşi Fahrettin Bey'e armağan ediyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Bodrum'a selamlar, sevgiler. İtalya'dan Şükrü Özdinç. İtalya'ya selamlar, sevgiler gönderiyorum Şükrü Bey. Bursa Otobüs Fabrikası'nda çalışan tüm emekçilere armağan olsun. Sevgili İsmail, program içerisinde yer vereceğimiz Orhan Baba yorumunu Osman Gezer, Tayfun, Baysal ve Recep Usta'ya, ayrıca İsa Karaca'ya armağan ediyor. Kasımpaşa'dan sevgili Orhan'a armağan olacak yer vereceğimiz Müslüm Baba şarkısı. Hem gelen mesajlarınızı değerlendirelim hem de birbirinden güzel şarkılar eşliğinde programımıza kaldığımız yerden devam edelim kralcılar.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.

0: Doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot garaj şoför ekspertiz.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi. Pilot garaj şoför
4: ekspertiz. MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
5: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Kral etkinlik otobüsünün yanına gidip şifreyi söyleyen telefonuna Kral uygulamasını indirip birbirinden değerli markaların hediye çekine sahip olan Kralcımızı paylaşmaya çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık diyelim ve sevgili Özgür'e teşekkür ediyorum. Yarın Kral etkinlik otobüsü Samsun'da olacak. Hediye çekinin sahibi olan dinleyenimize kulak verelim. Sonrasında alemin kralında ulaştırmış olduğunuz mesajları da okumaya yavaş yavaş başlayalım kralcılar.
1: Merhaba, ben Şenel. Ankara Gar'ın önünden geçiyorduk eşimle arabayla. Kral FM'i dinliyorduk, anonsu duyduk ve geldik hediye çekimizi almaya. Bütün Gaziantep'lilere sıradaki şarkıyı kardeşlerime, aileme armağan ediyorum. Ölmüş annem için gelsin.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. öneleme turu ilk maçında bugün Finlandiya'nın Inter Turku ekibini konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Danimarka'dan Midtjylland'la karşılaşacak. Mücadelenin düdüğü saat 21'de çalacak. Voleybol Kadınlar Milletler Ligi final etabı Çin'de başlıyor. Organizasyonun ilk günü çeyrek finalde İtalya, Hollanda ve Brezilya, Japonya maçları oynanacak. A Milli Kadın Voleybol takımı da yarın saat 11'de Kanada ile mücadele edecek. Kazanan Amerika Birleşik Devletleri Çin maçının galibiyle eşleşecek. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tem Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük çalışmaları var. Kozyatağı Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ile 67. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

kralcılarımızın dinlemeyi arzu ettiği şarkılar ve sanatçılar var tabii ki radyolarında. Yer vereceğiz. Saat 17'yi gösterene dek Alemi Kral'ında birlikteyiz. 17 itibariyle Kaptan Şener mikrofon başında olacak ve saatler 19'u gösterdiğinde sevgili Melis, sonrasında Atadan Müzik Ziyafeti kralcılarımızla buluşacak. Sevgili Kadirhan izinde bu hatırlatmayı da sevenlerine yapalım ve devam edelim.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Bugün de sıcak ama yağış geçişleri başlıyor. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Hayallerim Medipol, geleceğim Medipol. O güzel ufukları hazırlayan Medipol.
0: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
3: Medipol.
4: Böyle bir dünya.
0: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacıt'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-10 saatleri arasında Kral FM'de.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Programın ilk saatinde yer verdiğimiz Baba Cengiz Kurtoğlu yorumunu Elazığ'dan Erol Gültekin'e de armağan ettik. Bu arada İstanbul'dan Beylikdüzü'nden Elif Türk için şarkıyı hediye edelim. Çok teşekkür ediyorum Elif Hanım, hoş geldiniz. Esra Hanım, Metris'te A15 koğuşunda yatmakta olan biricik nişanlısı Malik Aydın'a kucak dolu selamlarını, sevgilerini gönderiyor. Tüm kader mahkumlarına ve tabii ki yakınlarına. İtalya'dan Hasan Gürbüz'e armağan olsun şarkı. İstanbul'dan Aymakop Sanayi'den Ekrem Sarrafoğlu'na, Almanya'dan Fatoş Hanım'a, Tuğçe Ay Üçkan için Ankara'ya selamlar, sevgiler gönderelim. Biricik halası ve biricik eniştesine armağan ediyor şarkıyı İsmail Hatice Aygüren'e. Onları çok ama çok sevdiğini dile getirmiş. İnşallah dinliyorlardır. Allah da ayırmasın diyelim. Davut Ayvaz'ın teşekkürü var. İyi ki demiş, Kral FM Trabzon'da ve Akçabat'tan sizleri dinliyoruz. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Balıkesir'den Abu Zer'den çok sevdiği Canan Hanım'a da Ferdi Baba şarkısını hediye ettik. Kralcılarımızın radyolarında duymayı istediği şarkılara yer verelim. Hem de bu şarkıları sevdikleriyle paylaşmalarını sağlayalım. Bir taraftan çaylarını, kahvelerini yudumlayan kralcılarımız var. Afiyet olsun evlerinde. Temizlik yapan hanımefendiler var. Mesajlarınızı görüyorum. Kolay gelsin çalışanlara ve tabii ki araçlarında seyir halinde bizleri dinleyen kralcılarımıza da armağan ediyorum tüm şarkıları.

0: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası.
1: Dünya Katılım var.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: da işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Zaman simisali aktı geçti. Geldik veda faslına. Kralcılarımıza teşekkür edelim. Az sonra sevgili kaptanımız mikrofon başında. Ona da buradan sevgilerimizi ulaştıralım. Yarın saat 15'i gösterdiğinde Harbi Kız'dan hemen sonra mikrofon başında olacağız. Huzurlu, sağlıklı, keyifli bir akşam diliyorum kralcılarımıza.

neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı

0: Kral FM Haber. 22 Temmuz Çarşamba akşamından merhaba, Çağlar Demirdoker ben. Günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasal düzenleme için siyasi parti turunu dün başlatmış, MHP, CHP ve DEM Parti genel başkanlarıyla görüşmüştü. Kurtulmuş bugün de önce İyi Parti'yi ardından AK Parti grubunu ziyaret etti. Görüşmeler sonrası Meclis Başkanı basın mensuplarına önümüzdeki süreci anlattı.
1: Türkiye'de terörün asla konuşulmadığı, terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bütün sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partilerin üzerindedir. Raporumuzun 6. bölümünde yer alan örgütün, münfesih örgütün bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin, yasal düzenlemelere ilişkin ana çerçeve korunacak. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğini tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır. Ve bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir döneminde kapılarını ardına kadar açar.
0: NATO zirvesi öncesinde gözaltına alınan ve tutuklanan, aralarında 7 tema gönüllüsünün de bulunduğu 10 kişi tahliye edildi. Yargılama süreci tutuksuz olarak devam edecek. Çankaya Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon geldi. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısının da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturmadaysa CHP Silivri İlçe Başkanı adliyeye sevk edildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada savcılık ilk kez soruşturmanın adını Ahbaplar Suç Örgütü olarak tanımladı. Soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Öykü Serter, Feyza Altun ve Gökhan Özoğuz da ifadeye çağrıldı. Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de bir turist hatıra fotoğrafı çektirmek istediği sırada dereye düştü. Akıntıya kapılan turist hayatını kaybetti. Uzungöl'de geçen haftada bir turist boğularak can vermişti. 2027 yılı hac kuralları çekildi. Sonuçlar bugün saat 20'de erişime açılacak. Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 8.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Üç kentimizde orman yangınlarıyla mücadele var. Muğla, Antalya ve Aydın'da bugün orman yangınları çıktığına dair haber geldi. Alevlere her üç ilimizde de karadan ve havadan müdahale sürüyor. Sürücülerimizi ilgilendiren bir manşet, akaryakıta bir zam da bugün benzin grubuna geliyor. Bu geceden geçerli olmak üzere benzine 1 lira 23 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün son kez Ankara'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bugün Finlandiya'dan Inter Turku ekibini ağırlayacak. Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Danimarka'dan Midtjylland'ı ağırlayacak. Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21'de. Chelsea rekor transferlerine bir yenisini daha ekledi. 117 milyon sterlin karşılığında mavilere imza atan Morgan Rodgers tarihin en pahalı İngiliz futbolcusu oldu. İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Rodgers 2 sezondur Aston Villa forması giyiyordu. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük çalışmaları var. Kozyatağı Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ile 67. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Güneşten elektrik üreten CV Enerji, Kaptan Şener'i sunar. Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

Kaan'ımıza teşekkür ettik. Mikrofonu teslim aldık. Hoş geldiniz efendim. 22 Temmuz 2026 günlerden çarşamba. Sevgili kralcılarla birlikte bu güzel günü akşama kavuşturacağımız o güzel saatleri paylaşacağız. Gün batımı vakitlerini paylaşacağız. Her gün olduğu gibi hafta içi bugün de sizlerle bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Umut ediyorum gününüz güzel geçmiştir. Akşamınız da çok güzel olsun diyelim. Hazırsanız buyurun yaslanın koltuklara ve Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz Alemin Kralı'nda başlıyor.

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Bugün de sıcak ama yağış geçişleri başlıyor. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: İlaç gibi radyo.
5: Garanti BBVA.
6: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
7: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

arasında. Xiaomi Redmi Watch 5 Lite 2799 liraya. Xiaomi Redmi Buds 6 Play TWS Bluetooth kulak içi kulaklık 709 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanda.

0: Sigma teknolojisi tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Ankara'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: Merhaba, ben Şenel. Ankara Garı'nın önünden geçiyorduk eşimle arabayla. Kral FM'i dinliyorduk, anonsu duyduk ve geldik hediye çekimizi almaya. Bütün Gaziantep'lilere sıradaki şarkıyı kardeşlerime, aileme armağan ediyorum.
3: Adım Musa Karaca, 44 yaşındayım. Kral FM'in anonsunu duydum, hediye çekimi almaya geldim. 25 senedir Kral FM dinliyorum. Kral FM'e selam, damara devam.
1: Kral FM otobüsü yarın Samsun Ladik'te olacak. Kulağın radyonda olsun.
4: Güneşten elektrik üreten Sevi Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
5: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Yaşamdan uğurladıklarımızın ruhu şad olsun diyelim. Müslüm Baba, Ferdi Tayfur, yaşamda olanlar da uzun uzun güzel ömürler olsun diyelim canlar. Kral FM'de efsaneler sizler için çalmaya tabii ki devam edecek. Biz şarkılarıyla onları yaşatmaya devam edeceğiz. Sevgili kralcılar, şimdi hemen şöyle babalar istediğini dinlerken arada bir iletişim bilgilerimizi hem paylaşalım hem de mesajlarınıza bir göz atalım. Kral FM WhatsApp hattı 0532 703 92 00 ve Instagram'dan yazmak isteyen kralcılar da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabilirler. Sakarya Pamukova, camcı Bahtiyar Solak selamı olsun diyelim. Bir şarkı istemiş, tüm camcılara armağan olsun diyor. Armağan edelim. Merhabalar Şener Bey diyor. Trabzon'dan selamlar, özlemiştik artık diyor. Trabzon'da da radyodan sizleri dinleyebiliyoruz. Sıradaki şarkıyı tüm elektronik çalışanlarına armağan etmiş bir elektronik mağazasından dinleyicimiz. İsmini yazmış mı? İsmini paylaşmayı unutmuş sanırım. Fransa'dan selamlar diyor. Muharrem Tok, oğlum Arda Oğuzhan ve değerli abim Gökhan için sıradaki şarkı lütfen diyor. Yine Trabzon'dan dinleyicimiz Yahya, her gün olduğu gibi yine seni dinliyorum abim, bir şarkı mümkünse diyor. Armağan olsun abin için. Peki. Fazıl Taşkıran bizleri dinliyordu. Kaptan, Hollanda'dan memlekete kavuştuk şükür. Sizleri dinlemekten gurur duyuyoruz. Bir de Müslüm Baba demişsiniz. Vallahi çaldım iki güzel yorumunu. Sıradaki güzel şarkılarımız sizlere de armağan olsun. Sevgiyle kalın, kralla kalın diyor o da. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Her birimiz tabii ki güzel günlerde yine sizlerle olmaya devam edelim. Neslihan Karagöz, selamlar kaptanım, hoş geldin, sevgiler, saygılar demiş. Geldik yerimizi aldık, dinlemede olacağım. Ankara Batıkent'te yine yer yer yanıyor demiş. Biz de hastaneden dönerken gördük, yine başladı yangınlar. Videonun birinde de adamın biri çakmağı çakıyor, otlar tutuşuyor, ne istiyorlar ormanlarımızdan demiş. Şimdi şöyle ters ateşte, yangına müdahalede daha doğrusu var. Ters yönden bir ateş yakar, iki ateşi karşılıklı çarpıştırarak sönümleme yapıyorlar. Belki onu görmüş olabilirsiniz ama onun dışında da bile bile yani gerçekten bu ormanları yakanlar varsa bence en ağır cezayla cezalandırılmalı. Yani cinayetle cezalandırılmalı diye düşünüyorum. Evet, orman yangınlarına müdahale eden bütün ekiplerimize de kolaylıklar dileyelim. Vatandaşlarımıza da lütfen biraz hassasiyet diyelim. Çünkü artık mevsim tam böyle otların iyice kuruduğu, rüzgarın da etkisiyle yangının çok hızla yayıldığı dönemlerden, günlerden geçiyoruz. Küçük bir sıra dışı değişiklik gördüğünüz anda, kontrolsüz bir yanma hali gördüğünüz anda ekiplere mutlaka haber verin. Evet sevgili kralcılar, ilk mesajları dillendirdik. Kral FM'desiniz. Kaptan Şener'le müzik yolculuğu efsanelerle devam etsin.

0: güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Teka klimaların...
5: Doğasında sessizlik var.
4: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bir

0: Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

0: Ballplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Böyle bir dünya var.
6: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.

Ruh şad olsun Atilla Kaya. Yine yaşamdan uğurladığımız çok özel bir isimle Ferdi Özbeğen'le ilk saati geride bırakacağız. Yavaş yavaş uğurlayalım bu saati. Saat başı günün gelişen haberleri ve tabii ki haber merkezimiz gelişmeleri aktarsınlar. İkinci saatte yine yol arkadaşımız CV Enerji'nin katkılarıyla Kaptan Şener'le seyriniz, yolculuğunuz devam edecek. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 22 Temmuz günlerden çarşamba, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada görüşmede liderler iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan ayrıca İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasından dolayı Sanchez'i tebrik de etti. Gazze'de yıkıntılar altında maç seyreden Gazzelilerin İspanya'nın şampiyonluğuna gösterdikleri sevgiyi çok değerli bulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında ve futbol taraftarlarının gönüllerinde karşılık bulduğunu anlattı. NATO Liderler Zirvesi'nde Sanchez'i Ankara'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu da belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki yıl yapılacak Türkiye-İspanya hükümetler arası zirvede Sanchez'i bir kez daha Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağını aktardı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenleme haftaya meclise geliyor. Açıklama siyasi parti turunu tamamladıktan sonra basın toplantısı düzenleyen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Meclis tatile girmeden bu işi bitireceğiz dedi.
2: Bundan sonraki süreçte artık silahların tamamen geride bırakıldığı, Türkiye'de terörün asla konuşulmadığı, terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesi hale geldiğini teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır. Ve bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Çok uzun olmayan bir yasayla denetleme mekanizmasının, gözleme mekanizmasının nasıl ne şekilde oluşacağı ve bunun süresinin ne zaman ne kadar olacağı, bunlarla ilgili nihai kararlar verilir. Kısa bir metin olacaktır ve bu metinle de bu yasa yasalaşmış olur.
1: İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu da bugün Numan Kurtulmuş'la görüşme öncesinde sürece ilişkin eleştirilerini tekrarladı.
3: Bizim gizli ajandamız yoktur. Mümkünse bütün partilerin imzasını taşıyan müşterek bir teklif arzuluyor. Buradan açıkça ifade ediyorum. Bu yaklaşım komisyon fikrinin uzantısıdır. Kavramlarla bize oyun oynamaya kalkmayın. Biz bu tezgaha düşmeyiz. Adına geçici yasa diyebilirsiniz. Münhasır yasa, çerçeve yasa, entegrasyon yasası veya barış hukuku diyebilirsiniz. Kelimeleri değiştirerek hakikati değiştiremezsiniz.
1: Yargıdan manşetlere bakalım. Çankaya Belediyesi'ne yönelik bugün ikinci dalga operasyon geldi. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Yardımcısı'nın da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturmadaysa CHP Silivri İlçe Başkanı adliyeye sevk edildi. Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir gelişme daha var. Yeni görevden alma kararları geldi. Kütahya, Uşak, Karaman, Çankırı il başkanları da görevden alındı ve toplam ihraç edilen il başkanı sayısı 55'e yükseldi. 28 kişinin tutuklandığı Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada savcılık ilk kez soruşturmanın adını Ahbaplar Suç Örgütü olarak tanımladı. Bugün soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Öykü Serter, Feyza Altun ve Gökhan Özoğuz da ifade için adliyeye çağrıldı. Çocuk suçlulara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cezalar artırılıyor. Cinayet ve ağır yaralama suçlarında zanlıya müebbet hapis cezası verilmesinin önü açıldı. Bugün başkent Ankara'da Sincan semalarında bir eğitim helikopteri düştü. Boş bir tarlaya düşen helikopterin pilotu emekli albay Yasa Özden Bakkal yaşamını yitirdi. Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu da yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yalova'da ise 18. Ana Üst Komutanlığı'nda eğitim sırasında 4 öğrenci sıcak nedeniyle rahatsızlandı. Tedavi altındaki öğrencilerden Veli Bilgin hayatını kaybetti. 3 öğrencinin tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. Sınır ötesine uzanalım. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda da tansiyon oldukça yüksek. Amerikan Başkanı Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti bugün. İran'ın Hürmüz'de vurduğu her bir gemiye karşılık bir köprüyü ya da bir elektrik santralini bombalayacağız ifadesini kullandı. 2027 yılı haç kuralları çekildi. Sonuçlar bugün saat 20'de erişime açılıyor. Bu sene Türkiye'ye tahsis edilen kontenjan 84.942 kişi olarak belirlendi. Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat sabah 8.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Spor bülteni öncesinde sürücülerimiz için bir manşet. Akaryakıta bir zamda benzin grubuna geliyor. Bu geceden geçerli olmak üzere benzine 1 lira 23 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor.
1: Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bugün Finlandiya'nın Inter Turku ekibini konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Danimarka'dan Midtjylland'la karşılaşacak. Mücadelenin düdüğü saat 21'de çalacak. Voleybol Kadınlar Milletler Ligi final etabı Çin'de başlıyor. Organizasyonun ilk günü çeyrek finalde İtalya, Hollanda ve Brezilya, Japonya maçları oynanacak. A Milli Kadın Voleybol takımı da yarın saat 11'de Kanada ile mücadele edecek. Kazanan Amerika Birleşik Devletleri Çin maçının galibiyle eşleşecek.

0: Foto pratik.
1: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batıda sıcaklık düşüyor. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir parçalı bulutlu 34, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Antalya sıcak 41 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sundu.
0: Oto Pratik. Oto Pratik.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük çalışmaları var. Kozyatağı Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ile 67. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

Bültenimizin hemen sonrasında huzurlarınızdayız. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le yolculuğunuz, seyriniz devam ediyor. Ege'den yürüyen Mobi stüdyomuzdan siz güzel yüreklere seslenmeye devam edeceğiz. Enerjimiz nereden? Tabii ki güneşten. Evet, karavanımızın güneş panelleri sayesinde yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Güneşten elektrik üreten çözüm ortağımız CV Enerji ile Bursa ayağında İlk buluşmamızı gerçekleştireceğiz. 23-24 Temmuz tarihlerinde CV Plus Bursa önünde Kral Karavanı'yla canlı yayındayız sevgili kralcılar. Evet, Mobi stüdyomuzla yayınlarımızı Bursa CV Plus önünde gerçekleştireceğiz. Bursa'daki kralcılarımız, yarın buluşmamız var. Bu arada Bursa'ya da bir selam göndermiş olalım. Yollardaki canlar, hepinize iyi yolculuklar. Mesainin bittiği, biraz daha böyle herkesin servislerde olduğu, yollarda olduğu saatler yaklaşıyor. Yine tabii uzun yol kaptanlarımız da var. Onlara da selam olsun, iyi yolculuklar olsun diyelim. Mesaideki güzel yüreklere iyi mesailer. Görevleri başındaki kahramanlarımız, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlar başta olmak üzere tüm meslek gruplarına vukuatsız iyi nöbetler dileyelim. İstirahatteki canlara da güzel bir çarşamba akşamı olsun. Alemin Kralı Kral Efendim burası. Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz ikinci saatte de devam ediyor.

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trubo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
5: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
6: TED o kadar iyi ki TED. Pilot garaj şoför ekspertiz.
7: Telefon deyince vatan.

0: bir gram altını bile kapınıza getiren...
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.
4: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: İlaç Gibi Radyo.
5: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
4: İlaç Gibi Radyo.
6: Reklam.
7: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
8: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.

Dönüyorum ikinci saatin o güzel mesajlarına, bizleri dinleyen canlara, kimler nerelerden takipteymiş okuyalım mı? Leyla Zeynep Hanım selamlar diyelim. Evet, perşembe günü demişsiniz galiba, günleri biraz karıştırıyoruz, hepimizde var vallahi, ben de bazen karıştırıyorum. Karasu'ya da bir selam olsun diyelim. Nur Sayın selamlar diyelim. Takipte olan güzel yüreklerden hoş geldin aksakallı dede, kolay gelsin demiş. Vay vay vay, tamam dede de olduk. Evet, Emine Hanım yine Hollanda'dan takip ediyordu. Güzel yürektim Kaptan Şener. Yarın çok güzel bir işbirliğine destek oluyor Kral FM CV Enerji ile. Seni Kral FM'i tebrik ediyorum. Bilgilenmek çok önemli ve güneşin enerjisini insanlara nasıl faydalanabilirlerse o kadar iyi demiş. Bu arada bir atasözü var: güneş bedava doğar. Anlamı şöyle: bu hayatta güneşin sıcaklığı ve ışığı dışında her şeyin emek veya para gerektirdiği anlamına geliyor. Herkes faydalansın. Kendim de burada yaptırdım. Çok memnunum. Keyifli yayınlar diliyorum. Sevgiler, selamlar demiş. Selam olsun diyelim. Eyvallah, paylaşım için teşekkür ediyoruz efendim. Yarın yetkililere de ileteceğim bunu. Keyifsiz bir günden selamlar kaptanım diyor. Bağırırsın da sesin çıkmaz ya. Biz de Müslüm Baba'nın şarkılarıyla sesimiz duyururuz son ses demiş. Şarkılar öyle iyi geldi ki iyi yayınlar diliyorum, sevgiler demiş Tuğba Zaman. İnşallah günü karamsar ya da kötü yapan her neyse ortadan kalksın diyelim. Pelin Turna İstanbul'dan selamlar, iyi yayınlar kaptanım demiş. Teşekkür ediyoruz, selam olsun diyelim Turna ailesine. Neslihan Karagöz hoş geldin, sevgiler selamlar. Hemen yoklamamı veriyorum, dinlemedeyim, Allah'a emanetsin güzel yürektim demiş. Mehmet Ali kardeşim hoş geldin abi, Tavas'tan selam diyor. Nilgün Güllüoğlu bugün de dinlemedeydi. Krala selam, damara devam demiş o da, eyvallah. Malatyalılara ve Atabey armağan olsun şarkılar diyor. Durdan Erdoğan dinlemedeydi. Selamlar diyelim Hollanda'ya, Turgay Varol'u görüyorum. Muhterem ablamız yine takipteydi. İstanbul'a selam. El alem değil, 50 alem konuşsa da arkandan sen kendinden eminsen, el alkışlar, alem izler demiş. Ne güzel bir söz vallahi, süpersiniz. Nuran Kazmacı var, bir de Ayten ablamız selam olsun diyelim. O da güne bir söz göndermiş. Çatlak testiyi doldurmaya kalkarsan çeşme başında ömrünü tüketirsin demiş. Eyvallah, ne kadar güzel bir sözmüş ya. Evet, kıymet bilmeyene emek ziyan olur. Doğru söylüyorsunuz. Ayten ablamıza Adana'ya da selam olsun. Sevgili İlyas da abi, Alperenler, Zeynep, Oktay'a selamlar. Çalışanlara kolaylıklar diliyorum demiş. Selam olsun diyelim. Şarkılarımız tüm çalışanlara armağan olsun. Kral FM'de Kaptan'la seyrinizde ikinci saatin yoklamalarını aldık. Hemen şöyle güzel şarkılarla yolculuğa devam edelim.

0: güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek sarı kışırtılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Teka klimaların...
5: Doğasında sessizlik var.
4: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

0: yanındayız.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Sizi Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
8: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: QNB'ye geçiyorum.
9: İlaç gibi radyo.
10: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. İlaç.

Seyrimiz yolculuğumuzda bugün de geldik veda kısmına. Didim Akbük'ten servis şoförümüz, bakayım şöyle, Abdullah Bey galiba dinliyordu. Bodrum'dan dinleyicimiz vardı, selam olsun diyelim. Eşim Fahrettin'e gelsin demişti. Krala selam, damara devam diyor yine. Kolay gelsin demişti Saniye Hanım, Saniye Kök, Adem, Beytullah, Cengiz çalışıyorlarmış. Fatsa'ya selamlar diyelim. Aydın Çin'den selam gelmişti. Aziz Yıldırım selam olsun. Ödemiş'ten Sayıcı Mestan selamlarımızı iletelim. Samsun'dan bizleri dinliyordu Enes Rahman, selamlar olsun. Dönüyoruz Marmaris'e. Marmaris'ten Ramazan Akçın, şarkıyı tüm transfer şoförleri için armağan eder misin demiş. İyi yolculuklar olsun, tabii ki armağan olsun. Ankara'dan Şaziye, şarkıyı İstanbul'da polis görevlisi kardeşim Barış'a armağan ediyorum demiş. Tüm emniyet mensuplarımıza armağan edelim, kardeş candır, gerisi heyecandır diyor. Göktuğ da 3 yıl peşinden koştuğum çocukluk aşkım ve sonrasında hayatımın anlamı olan Dünyalar Güzeli Ebrar'ıma bir sonraki şarkı hediye olsun demiş. Veda şarkım armağan olsun, mutluluğunuz daim olsun diyelim. O kadar çok mesaj vardı ki bakayım, böyle Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan Osman Gümüş'ü de görüyorum, selam olsun. Ve kaptan duy sesimi demişti Hatice Çelik. İş arkadaşları Hasan Öztürk ve Serhan Yaldız, selam olsun Antalya'mıza, şarkılar sizlere de armağan olsun. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Şimdi mikrofonu Bursa'ya teslim edelim. Bugün Bursa'ya teslim edeceğiz ama yarın yine Bursa'dan Bursa'ya teslim olacak neredeyse. Sevgili Melis'imiz hazırdır, bekliyordur. Şarkılarıyla, sohbetiyle sizlerle olacak. Kendisine iyi programlar diliyorum. Yarın CV Plus Bursa Bayi'nde, CV Enerji'nin Bursa Bayi önünde canlı yayın aracımızla sizlerle birlikte olacağız. CV Plus'ın önündeyiz sevgili kralcılar. 2 gün boyunca Bursa'dan yayınlarımızı gerçekleştireceğiz. Böyle yağmurla, serinlikle geleceğim inşallah, değil mi? Hava biraz böyle yağışa dönecek gibi. Meteoroloji öyle demişti. İnşallah serin, güzel bir hava olur diyelim. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener usul usul gider.

0: Güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, Kaptan Şener'i sundu.
1: Net gündem. 22 Temmuz Çarşamba akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'de bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalındayız. Genel af niteliğinde olmayacak sözleriyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bugün Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılacak yasal düzenlemeye ilişkin açıklamalarıyla başlıyoruz. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin haftaya meclise gelmesi bekleniyor. Siyasi parti turunu tamamladıktan sonra basın toplantısı düzenleyen Meclis Başkanı, meclis tatile girmeden bu işi bitireceğiz dedi, geçici ve müstakil bir yasa vurgusu yaptı. Sondakika.com'da ana muhalefet CHP'den bir manşet var. Mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK sonrası açıklama yapan parti sözcüsü Müslüm Sarı, Karaman ve Çankırı il başkanlarının görevden alındığını duyurdu. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu döneminde ihraç edilen il başkanı sayısı 55'e yükseldi. TRT Haber'e uzanıyoruz. Manşet haç kuralları çekildi. Sonuçlar bugün saat 20'de erişime açılacak. Türkiye'ye 2027'de tahsis edilen kontenjanda 84.942 kişi olarak belirlendi. Kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar kayıt işlemlerini 30 Ağustos Perşembe günü saat 8.30'dan itibaren 18 Ağustos'a dek E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirecek. Kutsal topraklara yolculuk takvimi de belli oldu. Hacı adaylarının gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs arasında yapılması planlanıyor. Dönüşlerse 20 Mayıs-15 Haziran arasında gerçekleşecek. Anadolu Ajansı'na bakalım. Başkentten gelen helikopter kazası manşette. Ankara-Sincan'da eğitim uçuşu yapan bir helikopter bugün boş araziye düştü. Adalet Bakanı Gürlek, kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan iki pilottan birinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kazaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Net gündemde sözcüye uzanıyoruz. Dikkat çeken manşet, Özgür Özel'in yeni partisinin sloganı da belli oldu. Türkiye siyasetinde gözler Özgür Özel'in kuruluşunu duyurduğu yeni partiye çevrildi. CHP'de dün tarihi bir gün yaşanmış ve Grup Başkanı Özgür Özel son kez CHP grup kürsüsünden seslenerek yeni partinin kuruluşunu resmen duyurmuştu. Bugün de Özel cephesinde hareketli dakikalar yaşandı. Kendisini destekleyen parti meclisi üyeleriyle bir toplantı yaptı. Toplantının ardından Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin sloganının AK Parti'nin kara düzenini değiştireceğiz olacağı bildirildi. Geçelim Habertürk'e. Gazeteci Alican Uludağ serbest bırakıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Uludağ halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamaları yöneltilmişti. Dün gözaltına alınan gazeteci Uludağ haftada 4 gün imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirleriyle bugün serbest bırakıldı. Habertürk'te maalesef ormanlarımızdan da bir manşet var. Bugün Muğla'nın Fethiye, Aydın'ın Kuyucak, Antalya'nın Kepez ilçesiyle Afyonkarahisar'dan orman yangını haberleri geldi. Alevlere havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Fethiye dışındaki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Muğla valisi Akbıyık, İnlice mahallesini tedbir amacıyla boşalttıklarını bildirdi. Milliyet'te ise meteorolojiden bir haber var. Günlerdir etkisini sürdüren bunaltıcı sıcakların ardından hava adeta tersine dönüyor. Kuzeybatıdan Türkiye'ye giriş yapan sistemin birçok ilde gök gürültülü sağanak ve ani sıcaklık düşüşüne yol açacağı belirtildi. Bazı bölgelerde termometrelerin yaklaşık 10 derece gerilemesi bekleniyor. Yarın Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevrelerinde yağış geçişleri bekleniyor. Net gündemin sonuna yaklaşırken sürücülerimiz için bir hatırlatma. Akaryakıta bir zamda bugün benzin grubuna gelecek. Gece yarısından itibaren benzinde 1 lira 23 kuruşluk fiyat artışı yapılması bekleniyor. Net gündemi bizden bir haberle noktalıyoruz. Kral otobüsü yarın Samsun'da olacak. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusik.com.tr'de. Gündem. Net gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Otopratik. Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batıda sıcaklık düşüyor. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir parçalı bulutlu 34, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Antalya sıcak 41 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik. Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
5: Tem Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük çalışmaları var. Kozyatağı Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ile 67. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sen sevdin mi? Çok fena seviyorum. Şiirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

2 Temmuz 2026 günlerden çarşamba saatler 19'u gösterdi. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den mikrofonu şarkıları devraldım. Yolculuğuma başlıyorum efendim. Hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum sevgili kralcılar. Çalışan dinleyicilerimiz mesaiyi tamamladı. Evlerine doğru yolculuk halindeler. Sabırlı, stressiz, gerilimsiz yolculuklar diliyorum sizlere. Geceden sabaha çalışacak olan kralcılarımız da mesaiye başladı. Onlara kolay gelsin. Uzun yollarda direksiyonu başında olan kaptanlarımıza da hayırlı yolculuklar dileyerek şöyle bir imparator şarkısıyla, adımıza yakışır kral şarkılarla yayınımıza başlayalım. Kaptan Köşkü'nde Melis var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

sevdim olmadı, sevmedim olmadı. Geldim olmadı, gelmedim olmadı. Sustum olmadı, susmadım olmadı. Küstüm olmadı, küsmedim olmadı.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Bugün de sıcak ama yağış geçişleri başlıyor. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Senin yanında Akbank.
6: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
7: Hayallerime Medipol, geleceğim Medipol, o güzel ufukları hazırlayan Medipol.
8: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
9: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline, istediğin enerji olsun.
10: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
12: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
10: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
13: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
14: Tatil Budur hissi.
15: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
16: Böyle bir dünya var.
17: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
16: Dünya Katılım var.
18: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacıt'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak

sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Bir önde eşlik edecek sarı kışırtılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-10 saatleri arasında Kral FM'de.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Evet, 22 Temmuz Çarşamba akşamındayız. En Kral Şarkılarla yolculuğumuz başladı. Radyolarını yeni açan kralcılarımız, dinleyicilerimiz varsa onlara da tekrar bir hoş geldiniz diyelim. Çok güzel şarkılarım var yine bu akşam. Duyduğunuz üzere sevgili kralcılar, arada bir de tabii her zaman olduğu gibi selamlaşacağız, sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Olabildiğince hayatı paylaşacağız. Bulunduğunuz yerlerden bu tarafları selamlamak isterseniz, ben de buradayım demek isterseniz 532 703 92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımızda sizlere açık. Oradan da mesajlarınızı okuyoruz. Arama kısmına kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS, Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz buradan da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bakalım bu akşam ilk olarak hangi şehrimizi selamlayacağız ya da hangi gurbetçi kralcımıza selam göndereceğiz?

Evet, bu akşamın ilk selamını İzmir'e göndereceğim. Sevgili kardeşim Gökalp dinliyor eşiyle beraber. İsmeciğim, selamlarımı gönderiyorum sana da. Alptuğ, Göktuğ ailecek dinliyorlar. En sevdiğim mesajlar. Sıradaki şarkıyı bizim için çalabilir misin abla demiş. Hepsini çalarım size. Yeter ki dinlemeye devam edin. Çok teşekkür ederim güzel mesajınıza. Serkan, fotoğraf göndermişsin. Çok mutlu oldum. Geçtiğimiz cumartesi günü yayındayken Violent davetiyesi dağıtmıştım. İlk mesajı gönderen kralcımız Serkan'dı. Çocukları da alıp gideceğim abla demişti. İyi eğlenceler dileklerimi ilettim. O gün gelmiş çatmış gitmişler ve hep beraber çok güzel fotoğraflar çekmişler. Abla demiş belgeliyorum eğlenceyi. Çocuklar çok mutlu oldu teşekkür ederim. Ne demek sevgili kardeşim? İyi ki ilk mesajı gönderen sen oldun. Çocukların özellikle çok sevdiği yerdir Violent. Yani orada sabahtan akşama kadar eğleniyorlar. Hele hele anneleri babaları da yanlarındaysa değmeyin keyiflerine. Hepsinin gözlerinin içi gülüyor. İnşallah önümüzdeki günlerde kralcılarımıza davetiye dağıtmaya devam edeceğiz. Çok güzel eğlenmişsiniz. Hepsine selam ediyorum Serkan. Sağ olasın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: İlaç gibi radyo.
4: Sistem dondu, online satışım durdu.
5: Tami de çözülsün.
4: Nasıl?
5: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
4: Büyüksün.
5: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
4: Tami.
5: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
4: Yürü be Tami.
6: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
8: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
9: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Gelin.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
3: dünya katılım var.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Kazancım net, SigortamNet.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'un finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Ankara'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
10: Merhaba, ben Şenel. Ankara Garı'nın önünden geçiyorduk eşimle arabayla. Kral FM'i dinliyorduk, anonsu duyduk ve geldik hediye çekimizi almaya. Bütün Gaziantep'lilere sıradaki şarkıyı kardeşlerime, aileme armağan ediyorum.
11: Adım Musa Karaca, 44 yaşındayım. Kral FM'in anonsunu duydum, hediye çekimi almaya geldim. 25 senedir Kral FM dinliyorum. Kral FM'e selam, damara devam.
9: Kral FM otobüsü yarın Samsun Ladik'te olacak.

90'lı yıllar ve unutulmaz Türkçe pop şarkılar. Aşkım Nuri Engi. 90'lar deyince ilk aklımıza gelen isimlerden bir tanesidir. O kadar güzel şarkılar yaptılar ki o dönemlerde hala çalıyoruz. Yıl 2026. Ya işte böyle şarkılarımız da var. İyi ki bu şarkıları tarihin tozlu raflarına terk etmiyoruz. Değil mi sevgili kralcılar? Her tarzın hem de. Hem arabeskte, hem 90'lar Türkçe popunda, hem Türk sanat müziğinde, hem Türk halk müziğinde unutulmaz şarkılar, unutulmaz türküler, unutulmaz eserler var. Onlardan iki tanesini paylaşayım bu saati kapatırken. İlki Aşkın Nur Yengi'ydi. İkinci de özellikle annelere çalalım. Ajda Pekkan'da.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tem Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük çalışmaları var. Kozyatağı Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ile 67. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında şöyle yavaş yavaş artık güneşi batırıp akşamı karşıladığımız şu dakikalarda ilk saatimizi 90'lar Türkçe pop'un en güzel iki şarkısıyla tamamladık. Kısacık bir aranın hemen ardından bambaşka bir tarzla yolumuza devam edeceğiz. Özellikle taverna müziğine gönül vermiş kralcılarımızı şöyle radyolarının başına davet edeyim. Arif Susam, Ümit Besen düetiyle başladık. Ardından bir Cengiz Kurtoğlu dinleyelim değil mi sevgili kralcılar? Sonrasında bu bölümü Nejat abimizin sesiyle, Nejat Alp'le kapatalım. Şöyle kral bir taverna rüzgarı da estirmiş olalım. Fransa'ya gideceğim. Marsilya'dan bir selam gelmiş. Onu alayım, ondan sonra şarkıma geçeceğim. Mustafa Yücel ve Agit dinliyor. Agit kardeşiymiş sevgili Mustafa'nın. Buradan selamlarımızı iletiyoruz. Biz işten çıktık, denize geldik. Yanımızda sizi de getirdik demiş. İşte bu. Vefa böyle bir şey. Kral FM dinleyicisi çok özeldir, çok kıymetlidir bizim için. Çalışırken de, akşam keyfi yaparken de bu şarkıları dinlerler. Bize de eşlik ederler. Sağ olsunlar. Keyifli bir akşam diliyorum şu anda. Gerek balkonunda akşam çayını yudumlayanlara, gerek böyle iş sonrası kendini sahillere atanlara, bir yandan da bizi dinleyen kralcılarımıza.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Bugün de sıcak ama yağış geçişleri başlıyor. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
5: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.

Yüksel teyzeciğim, ellerinden öpüyorum. Ne güzel mesaj yazmışsın. Hadi demiş, bir şarkı da bana gönder. Babalar resitenine geçiş yapıyorum şu dakika itibariyle. Hepsini de senin için çalıyorum. Geçtiğimiz günlerde Yüksel teyzenin doğum gününü kutladık. Bizim böyle ablalar abiler çoktur dinleyiciler arasında. Zaman zaman da teyzelerimiz vardır. Yüksel teyze Gelibolu'dan dinler. İyi bir kralcıdır, sizlerden iyi olmasın. Geçtiğimiz hafta doğum gününü kutladık. Ona şarkılar çaldık. 73 yaşına girdi. Sağlık sıhhat diledik. Var mı bugün doğum günü olan aramızda? Vardır mutlaka. 22 Temmuz'da yeni yaşını karşılayan bütün kralcılarımıza sıradaki şarkılarımızı armağan edelim. Kralları sahneye davet edeceğiz en güzel şarkılarıyla. Hepinize armağan olsun. Sevdiklerinizle birlikte önce sağlık diliyorum. Sonrasında da gönlünüzden ne geçiyorsa inşallah olsun. Hayırlısı ise olsun sevgili kralcılar. Doğum gününüz kutlu olsun. Mutlu olun senelerce. Bugün doğum günü olan bütün kralcılarımıza tabii ki kral şarkılarım var.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Evet, Bono Müsaade şarkıları çalmaya başladı. 2 saat geçti, çabuk geçti. Şarkılar güzel olunca daha bir hızlı geçiyor. Şimdi akşamdan geceye yolculuk sevgili arkadaşım Nöbetçi Erdem'le devam edecek. Sevgili kralcılar, çok teşekkür ederim. Yürekten dinlediğinizi hissediyoruz buralardan. Aramızda ne kadar kilometreler olsa da, dağlar, yollar olsa da bir şarkı süresine iniyor mesafe. Kralcılarımızla gönül bağımız böyledir bizim. Eksik olmayın. Yarın akşam saat 19'da sağlık sıhhat olursa güneşi batıracağız yine. İnşallah hepinizi beklerim. Gürcan kaptanımı selamlayarak bitiriyorum. Çanakkale'den dinliyor bizi. Melis Hanım, yollarda olan meslektaşlarım için de bir şarkınız var mı demiş. Olmaz mı kaptan? Bütün şarkılarımız sizin için. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağ salim gideceğin yere var. Tüm meslektaşlarımı da gönülden selamlıyorum. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük çalışmaları var. Kozyatağı Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ile 67. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem. Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM. Bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi ileterek programımıza başlayalım. Sevgili kardeşim Melis'e teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı beraberce paylaşacağız inşallah. Nöbetçi Erdem demek haberimiz yok demek. Haberimiz yok demek Nöbetçi Erdem demek. Artık benimle özdeşleşen bir şarkı. O kadar övdüm ki, o kadar anlattım ki, o kadar çaldım ki, yani ama halen de aynı keyifle çalmaya, dinletmeye, paylaşmaya devam ediyorum. Bana göre naçizane bu garibanın fikridir bu. Bu garibanın düşüncesidir. Herkesin kendi fikri, kendi düşüncesi, kendi beğenisi vardır. Ama benim naçizane görüşüme, düşünceme göre benim için, benim duyguma göre, benim kulağıma göre arabesk tarihinin bir numaralı şarkısıdır. Sözüyle, müziğiyle, yorumuyla.
5: Kral, kral. Nöbetçi Erdem. Nöbetçi Erdem.

0: dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
1: Hep damar, full damar.

0: Kral FM'de bulunduğum süreç içinde birçok konuğumuz oldu tabii sevgili kralcılar. Yani bireysel anlamda benim konuk aldığım isimler oldu ama tabii bizim o çok dev dediğimiz, büyük usta dediğimiz, efsane dediğimiz isimlerde biz birlikte konuk alıyorduk. Kral FM çalışanlarının tamamı hep beraber hepimizin konu oluyordu, hepimizin soruları oluyordu. Ama maalesef bazı isimleri konuk almamız kısmet olmadı, şansımız olmadı. Mesela Bergen bu isimlerin başında geliyor benim için. Bergen'i konuk almak isterdim, sohbet etmek, konuşmak isterdim. Esengül, bunlar çok erken yaşlarda aramızdan ayrılan isimler. Bizim daha radyoculuğa bile başlamadığımız tarihlerde aramızdan ayrıldılar. Şimdi şu anda altta duyduğunuz ses ve isim de benim için çok özel isimlerden, çok önemli müzik dünyasının çok büyük efsanelerinden bir tanesi. Müziğe damgasını vurmuş, arabeskin akışını değiştirmiş isimlerden bir tanesi. Özellikle Müslüm Baba ile olan şarkılar ve tabii ki Haberimiz Yok'u başlı başına bir yere koymamız lazım. Onu altın harflerle yazmamız lazım. Bu şarkıların hepsinde onun imzası var. Büyük usta, büyük efsane Yavuz Taner.
1: Nöbetçi Erdem, Kral

Her nefis ölümü tadacaktır ve sonra bize döndürüleceksiniz. Daha üzerine söyleyecek bir şey yok ya. Kalp kırmaya, mal için, mülk için, makam için, mevki için bu kadar hırs yapmaya gerek var mı ya? Bir fanisin, bir ölümlüsün. Milyar dolarların da olsa dünyanın en önemli noktalarında, en önemli devletlerinin başında da olsan, Trump da olsan, bir gün gelecek, gideceksin, bırakacaksın, hepsini bırakacaksın. Bütün malı, mülkü, makamı, mevkiyi hepsini bırakacaksın. Hepsi arkanda kalacak. Ondan sonra neyle karşılaşacaksın? İyiliklerle, yaptığın iyiliklerle. Onlar seni bir yere götürecek. Güzellikler bir yere götürecek. Yoksa malın, mülkün ne olacak onlar? Ne ol, bir şey ifade ediyor mu? Dünyanın en önemli insanı ol istersen. Hiçbir şey ifade etmiyor. Sevgili Yılmaz abiye söz verdik, dinleyeceğini söyledi ama bu kadar radyonun başında mıdır değil midir bilmiyorum. Ben sözümü tutayım. Yılmaz abiye, Üsküdar'ın güzel emlakçısı, eski kuaför, sonra emlakçı Yılmaz abiye çok çok selam olsun. En azından belki birileri selamlarımı iletir. Nöbetçi Erdem.

Emre Emerkal'ın ilk albümü sevgili kralcılar, altyapıya bakarsanız ut ağırlıklı bir beste, Varmayın Üstüme, Unutmadım Seni, Tutku. Bu albüm gerçekten, yani nasıl İbrahim Erkal'ın o gerekli patlamayı yapmasını sağlayamamış, gerçekten çok şaşırıyorum. Yani 2-3 tane çok üst düzey şarkı var. Yani bir tane, iki tane, 2-3 tane çok üst düzey şarkı var. Yani bunlar İbrahim Erkal'ı bir yere getirebilecek şarkılar, ama bilmiyorum yani o dönemde ne oldu. Daha sonra Aklımdasın, İnsafsız da birlikte, yani biraz daha damarı katmış zaten İbrahim Erkal sonradan. Akış değişmiş. Ergün kardeşim, doğum günü kutlu olsun. Bir türlü denk getiremedik doğum günü ya. Bir hafta gecikti ama olsun. Doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, güzel bir ömür diliyorum sevgili Ergün kardeşime. O da Nöbetçi Erdem'in yayının kadim dostlarındandır. Benim de dostumdur da, o ayrı bir kısmı, ama yayını çok iyi takip eder. Bir de Murteza kardeşim Hamburg'dan. Murtaza'ya da teşekkürlerimi iletiyorum. Çok güzel sözler yazmış şahsımla ilgili. Eyvallah, layık olabiliyorsak ne mutlu bize Murtaza kardeş.

0: Çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum. Dayanamıyorum. Ne olur anla. Aklımda bir tek.
1: Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.

sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin? Cevapsız sorular.

sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: sen de olsa.
1: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. O ne ya öyle? Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar, devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar Resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazır 4 yol. Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi iki ustayı, iki kralı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve krala selam, damara devam.
2: Hep damar, damar. Hep damar, damar. Full damar. Nöbetçi Erdem.

Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne? Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulsa ne yazar?

0: Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız, yanlışımız, suçu, ihsanımız olduysa affola. Sevgili Ata kardeşime kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Rabbim sağlık saat verirse, nasipte kısmette varsa perşembe akşamı saatler 21'i gösterdiğinde tekrar karşınızda olmak dilekleriyle. Allah'a emanet olun.
1: Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan müzik ziyafeti.

0: Senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmaması. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmış say. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.
1: Hiç sevmedim say. Ben seni unuttum. Benden ayrılıp da gittiğim.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

ekibi, işte saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Allah çok yücedir, büyüktür diyen, o ilmiyle her şeyi kuşatmıştır diyen, bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir diyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Hizmet güzellik sırası bende, sevgili nöbetçi Erdem'i uğurladık. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

sesimizi ve şarkılarımızı duyan sevenlerimiz yanı başımızda toplanmaya başladılar. Selamlarını, sevgilerini iletmeye başladılar. Bakalım kimlerin mesajları ulaşmış şu dakikaya kadar. Silopi'den Emin, selamlar ata baba demiş. Şişli'den Neşe Gül, selamlar ata. Sibelcan'dan bir şarkı uzaktaki yakınıma. Kırklar elinden Ayhan Üçlük demiş. Cide İlyas Bey köyünden Cengiz Şanlı İbo'dan demiş. Esra Metris cezaevindeki nişanlısı Malik Aydın'a selamlarını iletmiş. Hoş geldin demiş Almanya'dan Fatoş. Bingöl'den Gökhan selamlar at abi hoş geldin diyor. Eyvallah Gökhan. Kütahya Simav'dan Hüseyin Çakır Müslüm Baba'dan diyor. Sultan Gazi 50. yıldan İlhan Gedikli. Atölyede çalışırken oğlum Kaan'la birlikte dinlemekteyiz diyor. Tüm sevdiklerine armağan etmiş şarkılarımızı. Ankara'dan Doğan Keleş, Metin Uyanık, İki Kafadar. Balık avındayız, sıradaki şarkı bize gelsin denmiş. Yusuf ve eşim Nesli, Ankara Altındağ'dan. Seni bekliyoruz demiş, eyvallah. Mustafa Kartal'dan, Üçlük demiş. Gaziantep'ten Tokatlı Mesut Akbayır, tüm Erbağlılara. Atabi yayınlar gölün kenarında... Kıymetli Recep abim, Demirci Fatih abim ve Cengiz yeğenimle oturuyoruz. Kulağımız sende denmiş.

ne mesajlara bakalım. Belçika'dan Beşir. İsviçre'deki eşi ve çocuklarına, Ünye ve Fatsa'daki sevdiklerine, Gaziantep'ten selamlar demiş Salih Eren ve servis arkadaşlarına, Bulgaristan'dan Rasim, sıradaki şarkı kızlarıma demiş, Şili Ava'dan selamlar demiş, Mahsun Kırmızıgül'den bir şarkı, Süheyla, İstanbul'dan Süheyla. İyi akşamlar Ata, Bilecik Bozöyük'te dinliyoruz. Eşim Ali ile İbrahim Erkal'dan bir şarkı denmiş. Tezkeresini 10 gün kalan oğlum Arda Gümüşoğlu'na da armağan etmiş. Adıyaman'dan Abuzer, Allah seni var etsin demiş. İyi geceler Ata abi demiş, eyvallah. Konya'dan Ali, harbiden müzik ziyafeti diyor. Bremen'den Kralcı Songül, Giresun'daki ablasını armağan etmiş. Van'dan Neşe Onay, güvenlik arkadaşlarımız da seni dinliyoruz, gecemiz sizinle şenleniyor denmiş. Arkadaşı Sevda Arzu'ya armağan ettiğini belirtmiş. Van'dan Neşe. Hollanda'dan Fatma, İyi ki varsınız diyor, sesin huzur veriyor demiş. Çorum'dan Onur, eşi Aliye Balcı ve ondan da arkadaşlarına. Kütahya'dan Engin, babam Bekir ve annem Fevziye için, Hakkı Bulut'tan. Ordu Perşembe'den Halis, Sibelcan'dan bir şarkı.

Türkü Güzel Karadeniz şarkılarımızın hemen ardından yine mesajlara bakalım. Afyonkarahisar Şuhut'tan Mustafa Üçlük demiş. Bakalım şarkılarına, eyvallah, şu ana kadar iki tane üçlüye onay verdim. Afyon Gökçek'ten Gökhan, eşi Şaziye Çakır'a. Balıkesir'den Nazım, kızı Zeynep Nur ile dinlediğini belirtmiş. Ferdi Baba'dan. Öğretmeni Demet Aktaş, Gümüşbaş Hoca'ya. Antalya'dan Neriman, eşi Celal için. Samsunladik'ten Koray, tüm kralcılara, abim İsmet Reyhan'a. Esenler'den Şaban, Kartepe'den Emre, Okan abime Müslüm Baba'dan denmiş. Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan Sinan, Sinan Çayevi ve kral ailesine. Akseki'den Mehmet Akif, üçlüğüm demiş. İstanbul'dan Fatoş, yürek yangınım için diyor. Fransa'dan Yüksel, keyifle dinliyoruz. Tüm gece çalışırken duygularımıza derman oluyorsunuz. Sinan'dan tüm Çorlu otobüs şoförlerine. Bremen'den Ataşahin, Uğur Işılak'tan. Adana Kozan'dan Gülizar, tüm müzikler sevgili kendime diyor. Danimarka'dan Zeynep, sıradaki şarkılar Alime. Samet, Eskişehir'e doğru gidiyor, seni dinliyoruz denmiş. Abim Fatih Kısaparmak'tan bir şarkı diyor. Yayınlar At abi, sevip de sevildiğini 10 yıl sonra başkasının yanında anlayana gelsin demiş. Ataşehir'den Salihli'ye. Almanya'dan Sinan Gürsoy, üçlük demiş. Bahadır, o da Almanya'dan göndermiş, yayınlar diyor, eyvallah. Eskişehir'den Niyazi, Devran Çağlar'dan. Buca'dan Güner.

Kocaeli Kartepe'den Mahmut Topal. Kartepe ilçesinde dolmuş şoförlüğü yapan tüm meslektaşlarıma. Sıradaki şarkı sana ve tüm kralcılara diyor. Bir de anneme demiş. Ordu'dan Hakan. Samsun'dan Cüneyt. Almanya'da dayı kızı Canan Acar için. Burak Akyıldız Konya'dan bütün kralcılara selam diyor. Babam Mustafa Akyıldız'a. Ata şu an Kayseri'deyiz. Seni zevkle dinliyoruz eşimle beraber demiş. Belçika'dan Uğur. Eşi Esra'ya. Ankara'dan Veysel Gül Alioğlu. Sincan'daki Ömer Bağcı, Hüseyin Miraç ve diğer arkadaşlara. Çanakkale Biga'dan uzun yol kaptanı Volkan. Kardeşi Batuhan'a, yolda olan Samet'e ve ekmeğini direksiyon sallayıp kazananlara denmiş. İzmir'den Nazan, ablası Filiz'e ve kendisine. Sizi Cizre Şırnak'ta dinliyorum demiş. Abilerim Servet ve Serhat, ablam Mevlüt'e için diyor. Ve tüm aileme demiş bir sevenimiz. Samsun'dan Elmas, balkonda kardeşim Ülkü ile dinliyoruz. Cengiz Baba'dan denmiş. Beylikdüzü'nden Esin, her akşam olduğu gibi annemle dinlemedeyiz diyor. Ne güzel, ne güzel. Analı kızlı kahve keyfi ve kral keyfi yaşıyorlar. İstanbul Sultanbeyli'nden Mehmet Ali Türk. Üçlük hazırlanmış. Bu üçlüğe talibim demiş. Rastgele diyerek mesajını tamamlamış. Onayladığım üçlüklerden biri de bu olsun bakalım ve Sultanbeyli'nden Mehmet Ali Türk'ün üçlüğüne yer verelim programımızda. Mehmet Ali Türk keyifle dinle şarkılarını ve şimdi üçlük zamanı.

Üçlü tamamladık. Yine mesajlara bakalım. Ali Sakarya'dan, Ahmet Kaya'dan bir şarkı demiş ailesine ve tüm dinleyenlere. Tekirdağ Saray'dan Ersen Kızcam Aysima'ya. Seni seviyoruz sevgili atam denmiş, eyvallah. Ankara'dan Göktuğ, tüm hastalara Rabbim şifalar versin diyor. Sabaha kadar kanser hastası dedemin başındayım diyor. Adana'dan Mehmet Tekin diyor ki haç kurası çekildi. Senin ismin var mı diyor. Bunda çıkmamış maalesef. İnşallah bir sonrakine diyelim. Biz adımımızı attık. Adımızı yazdırdık. Talip olduk. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Adana'dan Faruk, Yeşil ailesine. Bulancak'tan Barış Durmuş, Müslüm Baba'dan eşine armağan etmiş. Yine olmadı sanırım demiş Meral Demirkaya, Konya'dan. Üçlüğünü aslında onaylamıştım. İnşallah yarın veya yarından sonraki günlere diyelim. Balıkesir Savaştepe'den Ali, Hüseyin Altın'dan. Dikili'den Raşit, Ata abi yazmıyorum ama her akşam dinliyorum demiş. Sakarya'dan Meliş, bacımla balkonda kahvelerimizi içiyoruz, sizi dinliyoruz demiş Ferdi Baba'dan. Yasemin, eşi Levent'e armağan etmiş. Balıkesir Gönen'den Mesut, eşi ve biricik kızına, oğluna. Samsun Çiftlik'ten Şuayb, tüm Samsunlulara. Samsunladik'ten Seyit Ahmet ve herkese. Dalaman'dan Zeynep, tüm sevenlere. Almanya Hamburg'dan Uzun Yol Kaptanı Veys, Polonya'da dinlediğini belirtmiş, tüm meslektaşlarına, Çorum'daki ailesine.

Ben Beylikdüzü'nden Sahure, sizinle zaman su gibi akıp gidiyor demiş Tokat. Erba, Akçaköy'üne selamlar demiş Sahure. Kayseri'den Tuğba, Sultan Hanım doğum günü anons ederseniz sevinirim denmiş. Kutlu olsun diyelim. Isparta'dan 3 vatandaş, harika programınız var denmiş. Ahmet ve arkadaşları. Tır şoförü Onur Gül, Polonya'dan selamlar. Cengiz Kurtoğlu'ndan tüm meslektaşlarıma diyor. Samsun'dan Ceren Keskin, arkadaşı Sıla için. Antalya'dan Şilan Ayazma, Antalya cezaevindeki eşi Tolgahan Ayazma'ya. Ankara'dan Muazzez, harikasınız diyor. 2 yıldır yavrumu göremedim demiş, çok özledim demiş kuzum Çağrı'ya. At abi ben Eskişehir'den Yağmur Köse, babam Arif Köse'ye. Seni çok özledim babacığım demiş.

Bir zamanımız kaldı. Sevgilim Fatoş'a gelsin sıradaki şarkılar demiş bir sevenimiz. Adana'dan Perihan. Diyarbakır'da canından çok sevdiğim kız kardeşim Gülbahar Uzun ve ailesine. İstanbul'dan Emrah. Ben sevdim ama söyleyemedim diyor. O vefasıza duygularımı, hislerimi duy artık sesimi Merve demiş. Yahya söylemez. Ümit Besen'den bir şarkı diyor. Denizli'den Yahya. Balıkesir'den Levent. Müslüm Baba'dan. Çanakkale'den Gülizar. Arkadaşım Tuğba ile oturuyor. Sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı bize gelsin denmiş. Muğla Datça'dan Buket Taşkıran. Ferdi Baba'dan bir şarkı. Datça Mesudiye'ye. Serkan Yıldız Bülent Ersoy'dan. Trabzon'dan kucak dolusu selamlar denmiş. Tuna. Servis şoförü Murat abiye, çalışanlara severek dinliyoruz denmiş. Bolu'dan eşim Faruk için diyor bir sevenimiz. Sivas'tan annem, babam, Güneş ve Fikret, kuzenim Tuğçe ile dinliyoruz denmiş.

Senden bu aşkı bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuma.

0: Ona ait ne varsa İçimde paramparça. Mazimi sayfa sayfa unutmak istiyorum. Unutmak istiyorum. Unutmak. Unutmak istiyorum.
1: İlaç gibi radyo.

0: seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime, sensiz yaşayamam sözün geliyor.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

dostlara dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam, bu senden vazgeçtim demek değildir. Bir daha böyle sevecek olsam, bir kalemde silerim.